söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İşte bizde anlam ifade kavram bizde kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa olumsuzluk yok yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde yok yok bizde

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

0: Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah... Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın, Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim, sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Yalan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Thank you so much, Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin.

senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود

فقد الطير فقال ما لي لا

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان.

لَنَقُولَنَّ لِوَلِيٍّ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. وأسلمت مع سليمان.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İki insanın bir camide birinci safta namaz kıldığını düşününüz. İkisi de başında takkeleri, belki de omuzlarında cübbeleri, çoraplarını giymişler, birinci safta namaz kılıyorlar. Her ikisinin de sakallı olduğunu da düşünelim. Ellerini bağlamışlar, Fatiha'yı okuyorlar ve namaz kılıyorlar. Bunlardan birisi abdestsiz camiye gelmiş ama abdesti yok. Hangi müçtehit, veli, hoca efendi, pedagog, alim bunların arkadan izleyerek veya mihraptan geçip yüzlerine bakarak abdestsiz olduğunu anlayabilir? Birisi abdestsiz bunların. İki namaz kılanımız var. Birisinin abdesti yok. Dolayısıyla abdesti olmayanın kıldığı namaz namaz değil. Şu dünyada kesinlikle Allah'tan başkası abdestsizi çıkaramaz oradan. Çünkü abdest namazın ruhudur, cesedi değildir. Cesedinden bir parça olmadığı için bu abdestsiz kılıyor diyemeyiz. Anlaşılmaz. Ama o iki kişiden bir kişi mesela rükû yapmasaydı hemen anlardık. Bunun namazı sahte derdik. Secdeye gitmeseydi ya da dudaklarını kıpırdatıp Fatiha'yı okumasaydı eksik namazı hemen anlardık. Çünkü namazın gözle görünüp parmakla sayılabilecek maddi parçaları diyeceğimiz parçaları var. Rükû, secde, okuma, tesbihat bunlar gözle görülüyor. Ama namaza niyet etmeden başlayan birisinin niyetsiz kıldığını nasıl anlayacaksın? Abdesti bozulduğu halde namaza durduğunu kim anlayabilir? İkisi de dışarıdan seyredildiğinde maşallah ne güzel namaz kılıyor olur. Hatta şöyle biraz dikkatli ellerini güzel bağlayıp sarığını da kalın sarsa, sakalı da uzunsa, cübbesi de çok böyle derin bir cübbe ise herhalde bunun namazı miraçtır zannedersin. Abdesti yoktur halbuki. Meselemiz şu. Namaz kılan iki Müslümanı uzaktan seyrederken biz

niyetlerine, abdestleri bulunup bulunmadığına vakıf olamayız. Rükû yapıp yapmadıklarına bakarız. Ellerini bağlamış mı bağlamamış mı ona bakarız. Halbuki namazın aslı niyettir. 500 kere rükû yapsa her rekatte, her rekatta zamm-ı sure olarak bir hatim indirse, abdestsizse namaz değil o. Üstelik kafir olur abdestsiz kılsa bilerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o mescitte, onun namaz kıldığı yerde o adamları görseydi, Allah bildirseydi anlardı onun abdestsiz olduğunu. O da anlayamazdı. Neden? Çünkü abdest ve niyet gibi namazın orijinalinden olduğu halde önem arz eden bağlayıcı unsurlar Allah ile kul arasındadır. Ama namaz onların sayesinde namazdır veya değildir. Bir Müslüman abdestli bir şekilde namaza dursa, Fatiha'nın da yarısını okusa yine namazı namazdır. Abdestsiz birisi namaza dursa, Fatiha ile beraber Bakara suresini de okusa yine namazı namaz değildir. Çünkü namazın özü, ruhu abdestin üzerinde durur. Niyetsiz namaz jimnastiktir. Jimnastikten de ibadet olmaz. Bundan anlaşılıyor ki kardeşlerim, biz maddi gözle izleyebildiğimiz şeyleri anlıyoruz, ona namaz diyoruz. Bazı şeyleri izleyemiyoruz ama onun yokluğuna rağmen namaz var diyebiliyoruz. Allah da ise yok. Melekler onu namaz olarak yazmıyorlar. Çünkü abdest namazın olması gereken parçalarındandır. Namaza niyetle durmak namazı namaz yapan şeydir. Eğilip kalkmanın adı namaz değil ki. İbadetin adı namazdır. İbadette Allah'ın murad ettiği gibi yapılır. O zaman çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler bize göre mükemmel, maşallah, nazar değmesin şeklindedir. Allah'a göre yok. Yok. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Camide şu namaz kılanlara baksana, maşallah maşallah maşallah. Bir de Ebu Bekir radıyallahu anh Miraç gecesi böyle geldiğinde Efendimiz'i namaz kılarken görmüştür herhalde. Zannedersin abdestsiz camiye girdiği için çarpılacaktır, adamın haberi yoksun sen. Senin haberin yok. Adam abdestsiz camiye gelmiş. Kastense tabii. Unutur insan abdestinin olmadığını. Unutur, var abdestim zanneder. Allah gafur ve rahimdir o zaman. Hiç tereddüdümüz yok. Bile bile abdestsiz Müslümanların camisine geleceksin. Elini kaldırıp, tekbir getirip namaz kılacaksın. Maazallah, maazallah. Bunu inadına yapan kafir olur. Abdest Allah'ın çok açık emri çünkü. Ama gözle, çıplak gözle, laboratuvarda, hiçbir yerde bunu biz keşfedemeyiz. Hiçbir yerde keşfedemezsin. Adamı 24 saat izledik biz. Hiç abdese gittiğini görmedik. Belki adam 24 saattir bozmuyor abdesini. Bu örneği kardeşlerim anladıysak, inşallah anladık. Bu örneği 1,5 milyar dediğimiz İslam aleminin üzerine uyarlayın. Haç var. Kura ile hacca gidiliyor hem de. Namazın da rükû vardı. Abdestsiz kılanın rükû vardı. Ramazan'da kolileri, hediyeleri, sadakaları verecek yer bulunamıyor. Var elhamdülillah. İftarlar, Allahu Ekber. Gökleri yere indirdik iftar için. Hele Ramazan olsun, şimdiden zaten hesaplar başlamıştır. 7 yıldızlı oteller bile iftar etti. Hamdolsun elhamdülillah. Altta meyhane, üstte iftarhane. Şükür, gidiyor işler. Gençler,

sakal bırakabiliyorlar. Düğünde keseceğim ama o zamana kadar sakallıyım diyor. Güzel, her şey güzel. Nasıl namazın abdesti olmadığı için biz ölü namaz, hatta dinden çıkarır bir namaz kabul ettik. İslam'ı da Allah'ın görmek istediği şekilde olmadığı sürece bu iftarlar, bu haçlar, bu Kabe'nin görüntülerinin, fotoğraflarının duvarlarımızda asılı olması, bu kurduğumuz vakıflar, koca koca camiler, çift, beş, altı minareli camiler, kırkhaneli köyde üç cami, görüntüleri abdestsiz namaz görüntüleridir. Bize göre mükemmel. İslam geldi gidiyor bile. İslam ortada yok. Camiyi mi inkar edeceğiz? İmam Hatip Lisesi'nin varlığını mı inkar edeceğiz? Hayır. Adam namaz kılarken sakallıydı. Sarığı da var, cübbesi de var. Mükemmel namaz kılıyordu. Niye abdestsiz diye adamın namazını sıfır saydık? Çünkü abdestsizin namazına Allah namaz demiyordu ondan. Allah namaza bir şart indirdi. Böyle kılarsanız ibadettir bu dedi. O böyle dediği şeye Rabbimizin yanaşmayan birisi namaz kılmıyor. Buna itiraz edemediğimiz gibi Allah iman edenleri on binlerce, yüz binlerce ananın, babanın, farklı anne babanın çocuğu oldukları halde kardeş görmek istiyor. Bu kardeşlik olmadığı sürece de abdestsiz namaz gibi, kardeşliğin olmadığı toplumdaki Müslümanlıkta abdestsiz namaz gibidir. Anne ve babası aynı kardeşlerine baktığı gözle, beyazın siyahı, siyahın beyaza, kuzeylinin güneyliye, güneylinin kuzeyliye, filan ırktan olanın öbür ırka, anne baba bir kardeş gibiden daha da samimi bir şekilde bakmadığı bir toplum İslam toplumu değildir. Olur mu bu kadar camileri nereye koyacağız? Nereye koyarsan koy camileri. Bizim vakıfların adı İslam Vakfı, Kur'an Vakfı olsun. Adam camide namaz kılarken kıbleye dönmemiş miydi? İkisi de kıbleye dönüyordu. İkisi de Allahu Ekber diye ellerini kaldırıp iftitah tekbiri almışlardı. Niye bir tanesine bu üstelik gavur olacak, abdestsiz namaz kılıyor dedin? Çünkü namazın ruhu abdesttir. Ruhsuz namaz iskelet namazdır. İslam da Adem'in çocukları olarak bütün müminlerin kardeş olduğu dinin adıdır. Irklar etkin olduğu sürece İslam yoktur. Sarığa sakala rağmen yoktur. Tam da bunun üstüne kaymak süren şey nedir? Kabe aynı, namaz aynı, oruç aynı, iftar sofrasında da yine beraberiz. Şirket kurarken de beraberiz. Ama benim mezhebimden olan daha iyi Müslümandır. Aslında öbürünün Müslümanlığı da tartışılır. Bizim mezhepten değil. Hanefi değil. Hanefi olmayan da mı yaşayacak bu topraklarda? Allah herkese nasip etsin bizim tarikata girmeyi. Ya insanlar çok uğraşıyorlar ama yok. Onların tarikatı boş tarikat. Orijinal değil. Çin tarikatı o. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ancak bu cümle bu pozisyondan bizi kurtarabilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Bizim vakıf orijinal Müslümanların vakfı. Öbürleri çakma Müslüman. Bizim yazarın kitabı okunduğu sürece senin Müslümanlığın işe yarar. La ilahe illallah. Nasıl abdestsiz namazı Allah kendisiyle alay edilmek gibi görüyor da namazı abdestsiz bilerek kılana kafir muamelesi yapıyoruz?

birbirimize kardeş pençesi vurdurtmayan, birbirimizi kardeş olarak göstermeyen Müslümanlıkta abdestsiz namazdır. Tıpkı onun gibidir. Irkımız ne olursa olsun, mesleğimiz, kimliğimiz nasıl olursa olsun, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hepimizi tek renk, tek boyda, tarağın dişleri gibi yapmadığı sürece ne insanlığımızda hayır var ne de Müslümanlığımız o Müslümanlıktır. Ve kardeşlerim, şunu alnımızın önüne en iyi göreceğimiz yere yazalım. İslam günahsızlar toplumu demek değildir. Müminler toplumu demektir. Günahsızlık dünyanın kaderinde yoktur. İslam Allah'a iman eden, ahirete iman eden, Muhammed Aleyhisselam'ı rehber gören ama yer yer zinanın da, kumarın da, hırsızlığın da, cinayetin de olabileceği toplumdur. Çünkü İslam insan toplumu kurar. Meleklerden toplum kurmuyor. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz kardeşliğimiz tertemiz günahsız insanlardan oluşmuş Müslümanların kardeşliği değildir. İçkicimizin, kumar oynayanımızın, filanca hatayı yapanımızın, belki hırsızlık yapanımızın bile bu kardeşlik çatısı altında bulunduğu toplumdan söz ediyoruz. Binaenaleyh ekstra kaliteli Müslümanları toplayıp bir numaralı kardeşler, diğerleri de defolu kardeşler değildir. Her şeye rağmen ümmeti Muhammed'den olan herkes mümindir. Müminlik şartlarını koruduğu sürece de canımız kardeşimizdir. İmanımız budur bizim. Biri kumar oynayanları, öbürü zina edenleri, öbürü yalan söyleyenleri, öbürü siyasete bulaşanları, öbürü filanca hastalığı olanları atınca kendisinden ve ona alkış yapanlardan başkasını bırakmayanların toplumu İslam toplumu değildir. İslam o kadar büyüktür ki günahkarları da çatısı altında rahmetiyle tutan bir dindir. Önce bunu düzelteceğiz. Ve bunu düzeltirken de ailemizden başlayarak düzelteceğiz. Hayalimizdeki eşi, rüyalarımızı süsleyen narin çocukları ve ailemizin diğer fertlerini, öyle hısımlar, öyle dünürler, öyle kayınpederler, öyle damatlar, öyle enişteler. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'sinde bile bu olmadı. Bütün bu çarpık görüntülere rağmen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes kardeşimiz olacak. Yaramaz kardeş olur tabi. Eşkıya kardeş de olur. O Allah'tan hak ettiği, şeriatın ona takdir buyurduğu cezayı alır. Ayrı bir mesele. Hiç unutmayalım. İçki içtiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'sinde içki içtiği için, sahabi olduğu halde o harama bulaştığı için cezalandırılan, sopa yiyen adama bağırıp çağırdığında sahabiler
utanmaz adam. Peygamberin sağlığında mescitte ne yaptın sen? Böyle o rezillik olur muydu? Yuh sana! Diye hakaret edildiğinde onu birisi sahiplendi, hatırlıyor musunuz? Onu sahiplendi. Ona avukatlık yaptı. O kimdi? Ne buyurdu o zaman? Onu sahiplenen, bu adama niye bu hakaretleri yapıyorsunuz? Bilmiyor musunuz o beni severdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O beni severdi diyor. Demek ki Muhammedun Resulullah diyen Medine'de içki içmiş olsa bile cezasını çeker ama müminlerin kardeşidir. Bu da Allah'ın İslam'a yazdığı kaderdir. Bugün dünya üzerindeki onlarca etnik yapı, ırk, farklı kültürel kimlikler İslam çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Bu kadar farklı renkli kültürlerin içinde bir arada durmanın bazı terörle bile sonuçlanabilecek sonuçları olabilir. Buna rağmen İslam'ın büyüklüğü, Kur'an'ımızın ağırlığı ve cennet umudumuzun derinliği bizi bir arada tutabilmelidir. Tutacaktır da Allah'ın izniyle. Kafası küçük, basireti dar ve peygamber mantığıyla düşünemeyenler de sadece kendi tabelalarının ışıklandırdığı bölgede kalanları iyi Müslüman, gerisini de şu veya bu sebeple ikinci sınıf Müslüman zannetmekle sadece kendilerini ana merkezden uzaklaştırırlar. Kimse bu dünyada Allah'ın kullarını Allah'tan uzaklaştıramaz. Kendisi geri geri gittikçe, cahiliye dönemine doğru gittikçe onların uzaklaştığını zannediyordur. Filan Müslümanları şu sebeple, bu Müslümanları da öbür sebeple, arkadaki Müslümanları şu sebeple ileri doğru itip hadi hadi hadi hadi siz çok uzaksınız peygamberden diyenler esasen kendileri geri geri insanların ırklarına göre, renklerine göre, çocuk sayısına göre, mallarına ve forslarına, siyasi kimliklerine göre değerlendirildiği cahiliye dönemine doğru ökçeleri üzerine geri gittiği için onları uzaklaştırdığını zannediyor. Ana merkez Allah'tır. Peygamberidir aleyhissalatü vesselam. Kur'an tutucu tutkalımızdır bizim. Uzağa attığını zannedenler gerildikleri için geride kalmışlardır. Eksen Allah'tır. Kitabıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Ve bu Allah'ın Adem aleyhisselamdan beri hak ve batıl planı yapmasının sonucu olan kaderidir. Müminler kardeş olacaklar. Bu kardeşliğimiz birbirimizin cennet teminatıdır aynı zamanda. Kardeşliğimiz zayıfladıkça abdestimiz bozuluyor. Bozuk abdestlerle kıldığımız namaz ne kadar Allah için yapılmış bir ibadetse, zedelenmiş kardeşliklerle de yaşadığımız Müslümanlık o kadar Allah için Müslümanlıktır. Biz bu Müslümanlık takvimini hanımlarımdan birini boşayayım da iddeti bitince sen evlenirsin diyen adamlarla başlattık. Şimdi takvimimiz evlenecek iki gencin arasına dedikodu, fesat sokarak onların evlenmeden boşanmalarını ortaya çıkaracak fitne ve fesatla dolduysa

başlangıçla mevcut arasında uçurumlar var demektir. Kardeşliğimiz zedelendiği sürece, birbirimizi ırkımızla gördüğümüz sürece, birbirimize puanlamayı tarikatımıza, vakfımıza, mezhebimize göre yaptığımız sürece, Hanefi mezhebi filan mezhepten daha eftaldir. Onlarınki de inşallah namaz sayılır artık. Onlar Şafii'ye göre kılıyorlar. O hadi onlar da olsun bakalım, fena değil. Hele Hanbeli ise zaten ne işi var camide? Dediğimiz sürece, hey adam, adam, abdestin bozuldu senin. Hem de caminin içinde bozuldu. Sen hala tekbir getirip namaz kılıyorsun deriz. Abdesti bozulmuş bir kişi camide var. 1000 kişi namaz kılıyor, birisinin abdesti bozuk. Kural buydu. Herkesin abdesti bozuksa camide, bari toptan bunlarınkini kabul edelim mi diyecek melekler. Kökten abdestsiz cünüp bunlar o zaman. Ha bir kişinin abdesti bozuk, onun namazı olmayacak. Ha camideki herkesin abdesti bozuk. Şimdi herkes kardeşliği zedeleyecek şey yapıyor diye Allah'ın bu büyük hükmü teğet mi geçilecek? Herkes hemşerisine tutunuyor. Herkes kendi adamını koruyor diye Allah'ın bu derin hükmü, İslam'ı İslam yapan, Yahudilikten farklı hale getiren bu anlayış olmamalı mı şimdi? Yahudilik aile dinidir. Anadan geçer. İman ederek kimse Yahudi olamaz biliyorsunuz. Anası Yahudi olması lazım. Çünkü ırk dinidir. İslam'ı da böyle mi yapmayacağız biz? Herkes memleketlisine sahip çıkıyor. Ama senin bilmediğin bir şey var. Adama sahip çıkıyorsun, adam satıyor seni sonra. Peygamber aleyhisselamı da sattı münafıklar. Kaderi bu insanlığın. Arkadan vurulmak bu dünyada kaderdir. Tedbirini alırsın, ciddi davranırsın. Ne yapalım? O ölüm var, hastalık var bu dünyada. İslam kendisine iman edenleri kardeş yapma dinidir. Tıpkı abdestsiz namaz olmadığı gibi, kardeşliğin cereyan etmediği bir toplumda da İslam yoktur, olamaz. Olamaz. Köleler efendilerinin sofrasına oturduğu zaman İslam İslam'dır. En büyük ibadetimiz olan namazda koltuk numaraları yok. Biletler hep aynı camide. Köleler, işçiler, zenginler, fakirler, herkes camide birinci saf için yarışan insanlardır. Eğer toplumlarımız, yaşadığımız toplumlar başka şey olduysa, Allah'tan uzak olduğumuz için öyledir. Müslümanlığımız hayalet Müslümanlığa dönüştüğü için böyledir. Bu kardeşliğimiz de kesinlikle kağıt üzerinde bir kardeşlik değildir. Birbirimizin canı, birbirimizin malları ve birbirimizin onuru. Bu üç şeye sahip çıktığımız sürece kardeşlik vardır. 1,5 milyar Müslümansa dünyada, ben 1,5 milyon can taşıyorum demektir. Benim canım 1,5 milyardır. Bunlardan 3'ü öldüğü zaman ben öldüm demektir. Yemen'de patlayan bomba beynimin içinde patlamalıdır. Bengaldeş'te sel olduğu zaman

benim 8. katta oturuyorsam bile evimin içinden akıyor olmalıdır o sel. Kardeşiz çünkü. O bana bir şey olduğu zaman böyle yapmamıştı ama. Olsun. O bana karşılık versin diye değil ki bu. Rabbim istiyor diye böyle. Ben camide namaz kılıyorum. Mısır'dakiler kılmadı. Ben de şimdi kılmam diye protesto mu edeceğim? Bana ne onların namazından? Bana Rabbim namaz kıl dedi, ben kılarım. Mısır'dakiler kılmamış, Nijerya'dakiler kılmamış. Bana ne? Nijerya'dakiler, Mısır'dakiler emperyalist diyormuş bana Osmanlı yüzünden. Biz de onlara kardeş mi diyeceğiz şimdi? Evet. O namaz kılmadı diye ben onu yok sayıyor muydum? Ben de protesto ediyor muydum namazı? Ben onun için kılmıyorum ki. Allah için kılıyordum. Kardeşliği de ben onun için yapmıyorum ki. Allah için yapıyorum. Karşılığını Allah'tan beklerim. Nijeryalı'dan, Mısırlı'dan ne bekleyeceğim ki ben? Kör körün nesinden görecek? Meselemiz bizim namazı Allah'ın emri kabul ettiğimiz gibi, tıpkı namazı nasıl Allah'ın emri kabul ediyorsak, o şekilde kardeşliği de Allah'ın emri kabul edip etmememe meselesidir. Araplar çok turistik çalışmalar yapıyorlar. Tüccarın durumu iyi. Onlar geldi mi birlik eşya beşe satılıyor nasıl olsa. Arap kardeşliği, İslam kardeşliği böyle bir şey. Asla böyle bir şey değil İslam kardeşliği. Asla böyle bir şey değil. Buna ticari kardeşlik denir. İslam kardeşliği denmez. İslam'ın gücü kesinlikle bütün müminleri annelerinden doğmuş kardeşleri gibi kardeş yapma gücüdür. Bu kardeşliğin pratik olmasına engel tavırların sahipleri, ırkçılığı geliştirenler, siyasi sorunları büyütenler, ticari menfaatlerini dinlerinin önüne geçirenler, bazı özel sorunları evrensel boyuta taşımak isteyenler, cami kapatanlar kadar suçludurlar Allah katında. Ha camiler kapandı, Müslümanlar namaza gelemediler. Ha da Müslümanların kardeşliği gerçekleşemedi. İkisinde de Allah'ın muradı kalkıyor ortadan. Namaz kılınmadığı, ezan susturulduğu zaman da Allah bu işten razı değil. Müminler birbirlerine düşmanca baktıkları zaman da Allah bundan razı değil. Her şeye rağmen mümin olarak birbirimizin can parçası olduğumuzu bilmemizi ve bunu pratiğe dökmemizi istiyor Allah. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Resulullah benim Resulümdür, peygamberimdir diyen kardeşlerim aleyhissalatü vesselam, ne buyurduysa peygamber haktır diyen kardeşlerim, belki de şenlik olsun diye kutlu doğum çalışması yapmış olan kardeşlerim, o doğan doğumuna kutlu şenlikler yaptığımız peygamberimiz ne diyor biliyor muyuz? Ya da hiç düşündük mü bunu? Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi yüzlerce defa duymuşuzdur. Bir kere bu mantıkla düşünelim ama. Keşke bir kere duysaydık da. Şu etnik sorunlar yüzünden birbirine kılıç kuşanan Müslümanların camilerinde bile farklı düşüncelerden, farklı ekollerden dolayı birbirlerine neredeyse selam vermeyecek hale gelişlerinin şeytana ne kadar hizmet ettiğini, Allah'ın rızasından bizi ne kadar uzaklaştırdığını bir kere anlasaydık keşke. Ne buyuruyor?
Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. İman etmiş olmaz. Ben şimdi sizinle hayali bir dünyaya geçiyorum. Hiç olmamış bir şey kabul edin. Olmaz da zaten böyle bir şey. Ben anlatayım ama. Hani cinler aleminde filan olur belki. Bizde olmaz. Duydum ki belediye köyün yamacından yol geçirecekmiş. Orada da 50 dönümlük bir yer var. İhtiyar bir kadının. Sanal ha, böyle bir şey olmaz dünyada. Ben bu haberi duydum. Köyde iş adamları falan var. Onlara söylesem hepsi gider o arsayı alırlar. Çaktırmadan o kadını bulup 50 dönümü üzerime geçireyim. Yol da oradan geçsin. Biz de hiya olalım. Kendim için ne istedim? Bu arazinin üzerinden yol geçecek. Bu arazi değerlenecek. Ben bu araziden kaymaklanayım. Haram değil bu. Çalmayacağım, çırpmayacağım. Gasp etmeyeceğim. Ticari bir kurnazlık yapacağım. Ama orada şufa hakkı bulunan yanı başındaki arkadaki arazilerin sahipleri var. Onlar duyarsa o yaşlı kadın bunu çakar, 40'a satacaksa 60'a satar. Karıştırma sağa sola. Kimse duymasın. Al, onlar çok arsa istiyorlarsa satarsın 3 katına canım. Arsayı yemeyeceksin ya sen. Ne demişti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşleri için de sevmediği sürece iman etmiş olamaz demişti. Ama arsanın tapu töreninden sonra bir iftar programına diyeceğim yok hani. O iftar verilir tabii fakir fukaraya. Kurban da kesilebilir, çok iyi olur. Arazi uğurlu arazi olur kurban kesersek. Değil. İslam bu değil. İslam bu değil. Hangisi İslam? Siz Mekke'den eliniz boş geldiniz. Şu gördüğüm büyük bahçe dedelerimden bana kalmış hurma bahçesidir. Yarısı senin, yarısı benim. Hadi Allah bereket versin. Buyur ek burayı diyen adamların İslam'ı İslam'dır. Müslümanlık onların Müslümanlığıdır. Bizim Müslümanlığımız işte böyle Müslümanlıktır. Ama filanca hacı olduğu halde böyle yapmamıştı. Bu sahabiler de hacı değildi. Hac farz değildi böyle yaptıkları zaman. Allah onlardan razı olsun. Hac farz değildi. Hacı Ebu Bekir değildiler böyle yaptıkları zaman. Hacı Sa'd bin Ubade hiç duymadık bu dünyada. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh duyduk. Hacı Sa'd duydunuz mu hiç? Hacı Ömer var mı? Onlar kulluklarını, Allah için yaptıkları şeylerini yüreklerine gömdüler, kartlarına yazmadılar. Ve yaptıkları şeyler Allah'ın razı olduğu işler oldu. Kart vizitlerinde sadece babalarının onlara verdiği isimler vardı. Allah'ın verdiği sıfatları ahirete sakladılar. Mümin, mümine kardeşliğini göstermediği, ispat etmediği sürece Allah'ın rızasından uzakız kardeşlerim. Kimse haccıyla avunmasın. Haccı borcuydu zaten. Ramazan'da iftar yetmez. Yıl 12 aydır. Sen sadece bir ayı
o bir ayında bir gününü.

bütün 365 günü kapatacak bir çalışma olarak göremez. Müminlerin kardeşliği ve bu kardeşliğin gerçekleşmesi hangi fedakarlığı gerektiriyorsa yapılacaktır. Bu kardeşliğimiz ciddi bir şekilde imanımızla bağlantılıdır. Hem Kur'an müminler kardeştirler diye damgalıyor, hem de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz başka türlü iman etmiş olamazsınız diyor. Şeriatımız ırklarınızı yok sayın demiyor. Beyaz derililere siz siyah sayın kendinizi demiyor. Siyahlara siz topraksınız demiyor. Ama Allah'tan bu peygamberinden daha değerli bir isim olmayacağı gibi İslam'dan daha üstün bir vasfınızda olmasın diyor. Tıpkı amcan, halan, dayın, teyzen, senin canın akraban ama hiçbir zaman anan baban değil olduğu gibi. Dayın dayın, amcan amcan, halan öp ayağını, hiçbir zararı yok ama ana değil. Ana başka, baba başka. Sümükleri akan bir ihtiyar da olsa baban yakışıklı amcandan daha değerli, senin baban çünkü. Felçli de olsa senin baban. İslamlık çatımız ana babamız gibi bizim. Irklarımız, sosyal ve siyasi kimliklerimiz, amcalarımız, dayılarımız, yeğenlerimiz, kuzenlerimiz, uzaktan akrabalarımız gibi. Çünkü onlar fani, İslam bakidir. Çünkü öldüğümüzde Rabbimiz bizi yeniden karşısına diktiğinde ırklarımızda göre değil, Adem'in çocukları standardıyla diriltecek. Adem'in de iki türlü çocuğu olacak, cennetlikler ve cehennemlikler. Cennetin vizesi de İslam olacak. Ne Türkler bir karış önden gidecekler, ne de Araplar sağdan girecekler cennete. Müminler gidecek. Dirilirken biz Türk gençleri olarak dirilmeyeceğiz. Belki de Kureyş'in nice genci Kureyş'in içinde o cehennem çukuruna düştükleri için ağlayıp sızlayacaklar. Mümin olarak dirilenler kurtulacak. Mekke'den de mümin dirilen kurtulacak. İstanbul'dan da mümin olarak dirilen kurtulacak. Başka bir vasıfla kimse dirilemeyecek kıyamet günü. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir toplum bıraktı gitti. Veda hutbesini irad ederken de en çok korktuğu şeyin bu çatıya zarar verilmesi olduğunu hatırlatarak gitti. Ne buyurdu? Benden sonra birbirinizin boynunu vurmanızdan korkuyorum buyurdu. Kardeşlerim, iki noktaya dikkat etmek istiyorum. Birincisi, şimdi bu tip şeylerden söz ederken pek çoğumuz elhamdülillah, Allah razı olsun, İyi ki böyle bir şeye bulaşmadık. Adamlar İran'da, Irak'ta, Suriye'de nasıl birbirini öldürüyorlar? Elhamdülillah, bizde alakası yok. Hamdolsun ya. Diyorlar ya. Tuzak no bir. Bu birinci tuzağı şeytanın. Neden? Oradaki Müslüman öbür Müslümanı katlediyor. Dövüyor. Malını gasp ediyor. Suç mu bu? Suç. Buna karışmadığı halde bunu sempatiyle karşılayan onun ortağı mı değil mi? Allah niyetlere göre değerlendirmiyor mu? Yatağında ölen pek çok kimseye şehit sevabı yazmadı mı Allah? Yazdı, çünkü niyeti şehit olmaktı. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kılıç kuşanıp şehit oldu zannedilen adam cehennem kütüğü demedi mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü niyeti evinde oturmaktı, başka şeydi adamın.

hiçbir Müslümanın kanına bulaşmadığın halde, kana bulaşılmasına sessizlik de kandır. O da kırmızı renktir. Ümmeti Muhammed'in kardeşliğinin zedelenmesine karşı sessiz kalmak, kardeşliğin ihya edilmesi için gayret etmemek de suçtur. Ha filanca adam caminin musluklarını kapatıp milletin abdestsiz kalma nedeni oldu, ha da o adam abdestsiz namaz kıldı. Bu belki daha da suçlu. Abdestsizliğin nedeni olacak işi yaptı çünkü. Ümmeti Muhammed blok olarak kainat ümmetidir. Hiçbir yerdeki kan, hiçbir yerdeki zulüm sadece oradakilerden değildir. Bunun altyapısına yardım eden herkes suçludur, vebal altındadır. Kardeşliğimiz namazımız gibi korunmak ve yaşatılmak durumundadır. Bu birinci nokta. İkincisi kardeşlerim, Kur'an'ımız kardeşlikten söz ediyor. İçi doldurulmamış kardeşlik kaç para eder Allah aşkına ya? Sadece nefis muhasebesi yapalım. Rabbimin huzuruna giderken tehlikeli bir şekilde gitmeyelim. Düşünmemize yardım etsin diye bir örnek zikretmek istiyorum. Kardeşlikten ne anlıyoruz mesela? Allah'ın cennet vaat ettiği, sevaplar vaat ettiği kardeşlikten ne anlıyoruz? Yardım etmek, dövmemek, vurmamak, kırmamak. Evi yanarsa maazallah, sele giderse toplanıp ev yapmak. Bizim akrabadansa iş bulmasına yardım etmek. Tabii bizim akrabadansa. Mesela bizim derneğimizi, vakfımızı daha önce desteklediyse onun çocuğuna iş bulmak da vacip ve bizim görevimiz tabii. Bunlar abdestsiz namaz kılmak kadar yanlış işler. Bir uç noktayı beraberce zikredelim. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 134. ayetinde, kulum, kulum kime dediğini söylüyor. Hacı efendiler, namaz kılanlar, hafız efendiler, hoca efendiler saymıyor. Zaten Müslüman onlardır. İyi kul kimdir? Dikkat ediniz. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. Onlar kinlerini içine gömerler ve insanları affederler. Bu iki şey, kinini, nefretini içine gömmek, dışa kusmamak ve haklı olduğun gün affetmek. Kardeşlik bu iki şeyin üstünde duruyor zaten. Kardeşlik de budur zaten. Sana yapılanları temcit pilavı gibi sayıp durduğun zaman, yüzüne vurduğun zaman ve eline güç geçtiğinde, sen haklı çıktığında affetmediğin zaman cinayet işlediğini düşünmüyorsun sen. Gerçekten de cinayet işlemiyorsun. Ama kardeşliğin yeşermesini de engelliyorsun. Çünkü senin affetmemen, 20 sene önceki hatayı yüze vurman, nesilden nesile hata taşıman demektir. Kin kökleşiyor. Kavgalar derinleşiyor. Kavganın ve kinin derinleştiği yerde kardeşlik yeşermiyor. Ayrı kodları büyüyor. Şimdi biz abdestsiz namaz kılanın aslında kılıyor göründüğü halde namaz kılmadığını, bilakis büyük suç işlediğini,
Ama camide biz onu namaz kılarken gördüğümüzü bu açıdan düşünelim. Bir, aile içinde eşlerin kin beslemesi, birbirlerinin hataları üzerine yatırım yapması, şu kadar zaman geçmiş bir hatayı affetmemesi, aile içinde ebeveynin çocuklarının hatalarını affetmeyip dosyalaması, onu ileride konuşmak üzere, hesabını sormak üzere biriktirmesi, kısımların birbirine bunu yapması, apartman komşularının böyle davranması, her ne kadar biz cuma namazında camiye gidiyorsak da şeytanın rahatsız olmayacağı cumaları kıldığımızı gösteriyor. Neden? Nasıl olsa camiden çıkınca o nefretle yine kardeşime bakacağım ben. Eğer o bana kızıp aynı camiye gelmem demediyse tabii. Camiyi bile değiştirebilir, küsüz çünkü. O zaman biz altyapısını oluşturmadığımız, bir arada durmak için gereken yatırımı yapmadığımız kardeşlikten dolayı mesulüz Allah katında. Burada bir noktaya getirmek istiyorum sözümü. Kardeş olalım, kardeşlik duaları yapalım, dan önce kardeşliğimizin dikenlerini koparalım. Aramıza etnik kimliğimiz, ırklarımız, ticari menfaatlerimiz veya sosyal yapımız aramıza girmemeli. Elbette bu kardeşliğimizin suistimaline karşı da tedbirli olmalıyız. Enayi de değiliz müminiz. Müminiz de enayi değiliz. Müminiz elhamdülillah. Müslümanız. Ensemizi uzatmayız kimseye. En fazla bir kere kandırılabiliriz. İkinciye tedbirimiz vardır. Çocuklarımıza namazı, abdesti öğretir gibi artık mümin toplum olmanın içini dolduracak şartları da öğretmeliyiz. Bizim köyümüz değil, müminlerin köyü demeliyiz. Müminlik öne çıkarılıp kullandığı zaman Allah'ın rahmeti inecektir. Dünyada o zaman cennete gitmenin hazırlığı yapılmış olacaktır. Birbirimize karşı ticari rakip gibi baktığımız sürece de Allah'ın rahmetinden çok uzaklarda olacağız demektir. Değerli kardeşlerim, hepimiz için ibretlik bir sahneyi sizinle paylaşıp Rabbimin rahmetine sığınmak istiyorum. Hicretin 17. senesinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslümanların halifesi olduğu bir zamanda Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh Müslümanların ilk isimlerinden birisi. Ömer bin Hattab Ebu Ubeyde'yi bir ordunun başkanlığında, bir ordunun komutanı olarak Şam bölgesine göndermiş. Amvas denen bir kasabada müminlerin ordusu, çoğu sahabi, diğerleri tabiinden, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah gibi büyük bir sahabinin komutasında cihat için hazırlık yaparken vebaya yakalanmışlar. Yeni nesil belki veba kelimesinin ne manaya geldiğini bilmez. Veba, şimdiki kimyasal silahlara benzeyen tabii bir afet.
bir köye hastalık olarak bulaştığında bir ay iki ay içinde köyde canlı bırakmıyor. Tıpkı

kimyasal silahlar gibi. Eskiden insanlık bununla ciddi bir şekilde boğuştu. Hala dünyanın farklı yerlerinde şu bu hastalık adıyla çıkıyor. Buna genel adıyla veba deniyor. Bir yere girdiği zaman işte 3 tane 5 tane insan ölüyor. O günkü teknolojiyle de şimdiki teknolojiyle de bu önlenemiyor. Tedbiri alınabiliyor önceden ama önlenemiyor. Yani çıktığı zaman büyük bir afet. Mümkün olduğu kadar vebanın girdiği mıntıkada giriş çıkışlar durduruluyor ki hastalık sağa sola taşınmasın diye. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a haber gelmiş. Ebu Ubeyde'nin ordusunda veba oluştu. Bu ne demek? Oradaki 4-5 bin kişi ölüp gidecek demek. Hepsi ölecekler. Ömer çok heyecanlanmış radıyallahu anhum cemiyan. Ebu Ubeyde çok değerli biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin can siper dostlarından biri. Cennet müjdesi almış bir adam. Büyük bir deha adam. Ömer bin Hattab düşünmüş ki orada kurtuluş yok. Bari komutanımı Medine'ye alayım. Bir kişi bir kişidir. Yeni bir orduyla tekrar Ebu Ubeyde'yi gönderirim demiş. Kardeşlerim, hepimiz için Müslümanlığın ilk örneklerinden muhteşem bir örneğe dikkat ediniz. Katibine yazı yazdırmış Ebu Ubeyde'ye hitaben Ömer. Mektubunda şunu diyor. Ebu Ubeyde, Medine'de çok sıkıştım. Çok acil bir şekilde bu kağıdı alır almaz sen, katlamadan kağıdı atına bin bana gel, Medine'de sana ihtiyacım var diyor Ebu Ubeyde'ye. Şimdi tabi burada küçük bir dipnot koymam lazım. Niye böyle bir şey diyor? Çünkü Ebu Ubeyde'ye cihadı bırak gel nasıl diyeceksin sen? İtaat etmez bu emre. Cihad bırakılır mı? Mektubu okumuş İbn-i Kesir'in El Bidaye ve Nihaye isimli kitabında hayretle okunabilir kardeşlerim. Mektubu okumuş, ah Ömer demiş, Allah seni affetsin. Bu bir tuzak, bu bir tuzak Ömer demiş. İlk defa müminlerin emirine itaat edemeyeceğim, haberin olsun demiş. O mektubu getirene bunun bir kenarına yaz demiş. Ya emiral müminin, bu emrine itaat edemem senin. Burada benim mümin kardeşlerim ölümle pençeleşiyorlar. Allah onlara ne yapacaksa bana da onu yapıncaya kadar beklerim ve sana gelemem, kusura bakma demiş. Diyecek bir söz bulamıyorum kardeşlerim. Bunlar Müslümandılar ve Rablerine böyle gittiler. Buradaki mümin kardeşlerime Allah ne yapacaksa onu da bana yapana kadar bekleyeceğim ben. Ey iman be! Ey iman yahu! Ey göklere kadar yükselmiş iman sahibi adamlar! Bir de Müslümanların desteğiyle belediye seçimi kazanmış ve belediyenin hiçbir ihalesini öbür Müslümana duyurmayan Müslüman kardeşler, bu ihaleyi almadan Medine'ye umreye gitmem diyenler, karşılaştırırsa Allah bunları, ne gülünç tablolarla karşılaşacağız kıyamet günü. Ah Ebu Ubeyde, ne yaptın sen böyle? Allah senden razı olsun ama ne yaptın böyle? Ne yaptın ya? Bu ne çıtaydı ki bunu böyle açtın sen ya? Ah Ebu Ubeyde, ah Ömer. Çok yüksekten bir İslam trendi kurdunuz. Hiçbir belediye yoktu sizin zamanınızda. Hiçbir ihaleye girmezdiniz. Allah onlardan razı olsun. Şerefli ve kıyamete kadar bağrımızla övüneceğimiz bir tarih bırakıp gittiler bize. Kardeşlik, hangi kardeşlik be? Kardeşlik onların yanında geride kalırdı.

kardeşliği açtılar. Kardeşliği açtılar. Allah buradaki kardeşlerime ne yapacaksa onu bana yapana kadar bekleyeceğim burada dedi. Emirül Müminin Ömer'e ilk itirazı Ebu Ubeyde'nin.

0: işte. Kazanan Ebu Ubeyde oldu.
1: Mümin kardeşlerim, abdest namazın ruhu ise bizim İslam toplumumuzun ruhu da kardeşliktir. Abdesti bozulanlar acilen abdest alıp namaza dönmeleri gerektiği gibi, kardeşliği bozulanlar da istiğfar edip Rablerine dönmelidirler. Aksi takdirde adımız İslam toplumu, pratiğimiz de boş toplum olur.
0: Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır.

0: yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, "Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman," diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattaboğlu Ömer'in, eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde. Onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım. Sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi. İsmini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp "Allah'ım," dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, ukbanın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede, tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında, Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. bir sevda seli var Safa Merve'de. Damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran. Gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan,

taşlar secde gelmiş kavrulur. Kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden. Aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma. Halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma. Gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Burası Yıldız FM.

kardeşlerim, muazzez müminler. Kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki el imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكْ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكْ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı. Kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El-insanu kadirun mi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El-insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şeyi dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a
Kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı, bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimûne Allâhe bidînüküm. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an-ı Hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Mevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerul Mevakifi, makasıda okuttular. Taftazani'nin Şerul Akaidini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. 4 ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağa döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera el cem'an kal ashabu Musa inna lemudrakun. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu.
İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var, dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerinin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba alacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. Fe iza caa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan ve la yastakdimun. İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, selahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da
şimdi meydanlarda. İhvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de, Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar izzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor. Ebabil geliyor. Kuşlar geliyor. Belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var. Zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki: "Bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıyaya Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse Şam'daki Ehl-i Sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim. Allah emrediyor." Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.

fayda kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim. Fırsat bu fırsat.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Beytullah'ın misafirleri ya vardılar ya yoldalar. Bir kısmı da şimdi mikattalar. Zülhüleyfe'deler, Yelemlem'deler. Elbiselerini çıkarıyorlar. Tıpkı ölünce üzerimizden elbiseleri soyacakları gibi. Sonra gusül abdesti alacaklar. Ölünce dünyada kirlenen bedenlerimizi yıkadıkları gibi. Sonra ihramlarını giyecekler. Yıkananlara kefenleri sardıkları gibi. Ardından mescide varacaklar. İki rekat namaz kılacaklar. Ölünce musallaya koyunca arkanızdan dostlarınızın, kardeşlerinizin namaz kıldıkları gibi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Zülhüleyfe'de, Yelemlem'de, Cuhfe'de ihramlarını giyenler sanki Hazreti İsrafil sura üflemiş. Onlar da kabirlerinden kalktılar da Rablerine, kainatın sahibine gidiyorlar. Yeniden oldular, var oldular. Ahiretin değerleriyle varlıklarını inşa ettiler. Dünyada ölüp de dirildiler. İhramla vur havur lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Kabe-i Muazzama'ya gidiyorlar. Sanki Ebu Kubeys'in üzerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيدٍ. Allah'ın kullarını Beytullah'ı ziyarete davet ediyor. Kimi Buhara'dan, kimi Cava adalarından, kimi Mağrip'ten, kimi Anadolu'dan yollara düşmüşler. Lisanları, dilleri, renkleri farklı farklı. Hepsi lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk diyerek Beytullah'a, Allah'ın beytine gidiyorlar. Kabe-i Muazzama'ya yaklaşacaklar. Ayaklarını çıkaracaklar, ayakkabılarını çıkaracaklar. Buralar İbrahim'in, buralar Hazreti İsmail'in, burası Hazreti Muhammed'in şehri diyecekler aleyhissalatu vesselam. Beytullah'a yaklaşınca kapısında şu ayeti görecekler haremin. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Rabbinize, onun affına, genişliği yerlerle gökler kadar olan cennetine koşun. Üzerlerinde kefenleri sanki kabirlerinden kalktılar. Şimdi Beytullah'ı görecekler. Nasıl ki kıyamet günü lillezine ahsenul husna ve ziyade ru'yetullah ile ehli iman Cenab-ı Hakk'ı görerek o devletle şerefyab olacak. Kabe'nin, haremin kapısından içeriye girenler Hacerül Esved'e koşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle yeminullahi fil arz, Allah'ın yeryüzündeki sağ eli mesabesinde olan Hacerül Esved üzerine ellerini koyacaklar. Ben Cava adalarından, ben Arakan'dan, ben Mağrip'ten gelen kulun Abdullah ya Rabbi diyecekler. Rü'yetullah'ı orada yaşayacaklar. Eve girince evin sahibiyle musafaha edilir. Eğer muhteremse sağ eli öpülür. Efendimiz Aleyhisselam da Hacerül Esved'i bize anlatırken Allah'ın sağ eli mesabesinde buyuruyor. Yani tazim var, ihtiram var, onunla Kabe-i Muazzama etrafında tavafa başlıyorsunuz. Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved arası mültezem. Oraya gelecekler, alınlarını Kabe-i Muazzama'nın duvarına göğüsleriyle beraber yaslayıp orada gözyaşı dökecekler. Orası dualara icabet edilen yer. Orası Mekke'den tek başına hicret ederken küfre meydan okuyan fakat oraya geldiği zaman gözyaşlarını tutamayan Ömer'in ağladığı yer. Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkasından gelip İbki ya Umar, İbki ha huna tuskabul abarat. Burada ağla Ömer, burada ağladıkça gözyaşlarıyla beraber günahlar dökülür dediği yerde. Neler yaptılarsa dünyada onları hatırlayacaklar. Onların affını, mağfiretini kainatın sahibinden isteyecekler.
Döndükçe günahları hatırlarına gelecek. Çocukluklarını düşünecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi hatırlarına gelecek. Acaba Rabbim de beni buradan günahsız şehrime, yerime, yurduma alır götürür mü diye Kabe'nin kapısına gözleri ilişecek. Orada şu ayet onu teselli edecek. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknedu min rahmetillah. Günaha batanlar, kavrulanlar, savrulanlar, eğer buraya kadar geldiyseniz la taknedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden, affından umudunuzu kesmeyin. Rükn-ü Yemani'ye gelecek. Orada da elini kaldıracak, istilam edecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri hatırına gelecek. Seb'ine melek, karşısında tam 70 melek, seb'ine meleken, onun Rabbena atina dualarına, kalu amin, amin, melekler dualarına amin diyecek. Kabe-i Muazzama etrafında tavaf edecek. Sonra oradan Safa Merve'ye gidecek. Hacer annemizin yürüdüğü yer. Kabe-i Muazzama'da bir oluşa, yeni bir dünyaya girmişti. Ölmeden ölümü yaşamış. Cenab-ı Hakk'ın bütün talimatlarına lebbeyk Allahümme dedi. Fakat şimdi içinde acılar var, umutsuzluklar var. Ya Rabbi, evime, yurduma dönünce senin talimatlarını uygulamak isteyecek. Nefsim karşıma dikilecek. Evim direnecek, sokak direnecek, çarşı direnecek, toplum direnecek. Bu asırda, bu zamanda bunlar olur mu diyecekler. Hacer annemizi hatırlayacak. Yalnız başına dağlar arasındaki o kadını, İsmail'in annesini hatırlayacak. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Hazreti İbrahim oraya bırakınca insan yok, su yok, ekmek yok. Yalnız başına kundağındaki çocukla bir kadın. İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından ağlarken, İbrahim, bizi buraya terk edip nereye gidiyorsun? Bizi buraya bırakmayı, bu halde yalnız başına ibka etmeyi sana Allah mı emretti deyince, gözü yaşlı Hazreti İbrahim Aleyhisselam geri dönüp evet deyince, izen la yudayyuna, madem ki Rabbim emretti şimdi gidebilirsin. İsmail'i de, annesi Hacer'i de burada unutmayacak. Medeniyetin kurucu şahsiyetlerinden Hazreti Hacer'i, yalnız başına İsmail'le orada direnen o büyük kadını düşünecek. Peki ya Rabbi, ben o kadın kadar da mı olamayacak? Şimdi dönüyorum. Safa Merve arasında hacerleşiyor. Evime, yerime, yurduma dönünce karşıma kimler çıkacaksa, işte ben Allah'ım, senin bütün talimatlarını uygulama sözü veren Hacer gibi buradayım diyecek. Oradan ayrılacaklar. Terviye günü Mina'ya çıkacaklar. Sonra Arafat'a gidecekler. Marifete erecekler. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı düşünecekler. Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Ya Rabbi, eğer merhametine, eğer affına muhatap olamazsak ebediyen hüsrana mahkum oluruz diye ağlayan Hazreti Adem gibi orada gözyaşı dökecekler. Kainatın sahibinden aflarını, mağfiretlerini dileyecekler. Güneş batınca lebbeyki diye diye Müzdelife'ye doğru ilerleyecekler. Kainatın sahibinin beytine yeniden kavuşmanın, Kabe'ye dönmenin heyecanı var onların içerisinde. Mina'da bayram günü sabah şeytanı taşlayacaklar. Sonra ziyafet sofrası kurulacak. Bayram günü oruç tutmak haram. Arakanlıyla mağripli kurbanlarını kestikten sonra aynı sofraya oturacaklar. Allah'ın ziyafet sofrasına. O ziyafet sofrası onlara diyecek ki, eğer haccın mana ve mefhumunu idrak ettiyseniz, zorluklara lebbeyk dediyseniz, bütün bu belaların, musibetlerin arkasından sizi Allah'ın ziyafeti bekliyor. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da temizlendiler. Şimdi yeniden ziyaret tavafı için Beytullah'a dönüyorlar. Dönecekler, tavaf edecekler, farzı eda edecekler. Orada öyle bir aşk, öyle bir muhabbet onları kuşatacak ki
Bir kadın Beytullah'a geliyor. Tavaf ederken diyor ki: "Hadihi diyarul mahbub ve aynel muhibbun?" Bu sevgilinin yurdu. Peki ya o zaman sevgililer nerede? Yani o

misiniz? Peki ya sen nereden geliyorsun? Tam 5 yıldır yollardayım. İşte bu hale geldim. 2 büklüm oldum. O zaman kendimden geçtim. Dedim ki ya Rabbi, bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir iman? Beytullah'a gelebilmek için tam 5 yıldır bir Müslüman yollarda lebbeyk Allahümme lebbeyk diye yürüyor. Benim bu hayretime o da hayret etti. Şöyle bir şiir inşaat etti. Zur men havite ve in şeddet bi keddar ve hale min dunihi hucbun ve astar la yemna'anneke bu'dun an ziyareti innel muhib limen yehvahu zevvar. Eğer seviyorsan sevgiliyi ziyaret edeceksin. Ne uzaklıklar, ne perdeler, ne dağlar sana engel olamayacaklar. Çünkü seven sevgiliyi ziyaret eder. Onunla onun arasında, sevgili arasında engel kalmaz. Allah'ın sevgilileri üzerlerinde ihramları, Beytullah'talar, onun yolundalar, vur havur oraya doğru ilerliyorlar. Kıyameti yaşıyorlar, mahşeri yaşıyorlar. Temizlenecekler, oradan ayrılıp Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna varacaklar. İmam Malik rahmetullahi aleyhin atına binmediği, madem ki bu topraklarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam yaşadı, onun yaşadığı şehri atımın ayaklarına çiğnetecek kadar edepsiz olamam dediği Allah Resulü'nün şehrine gelecekler. Varsın birileri kitap yazsınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirilmekten rahatsız olan, sefih olanlar, ahmak olanlar, ejhel olanlar, Şia'ya ruhunu ve aklını kaptıran ahmak herifler, bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselam'a muhabbetinden rahatsız olsunlar. Onlar eser yazsınlar. Fakat Hüccac-ı Kiram onların yalanlarını ayaklar altına alıp dedeleri gibi, Osmanlı gibi, nasıl onlar rayları döşediler ama emrettiler ilgililere, görevlilere. Dedenin Sultan Hamid onlara talimat verdi, buyurdu ki Medine'ye yakın yerlere, o güzergaha rayların üzerine keçeler sereceksiniz. Ve sonra 8 kilometre kala makinist motoru kapatacak. O hızla gidecekler. Allah Resulü motor sesinden ve demir sesinden rahatsız olmasın. O edeple Medine'ye girecekler. Biz geldik ya Resulallah diyecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdikleriyle, anlattıklarıyla, bildirdikleriyle, duyurduklarıyla Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum, onları, onların değerlerini yaşayacaklar ve hacı olarak gelecekler. Allah Resulü'nün öğrencileri olarak gelecekler. Üzerlerinde Arafat'ın, üzerlerinde Mina'nın, üzerlerinde Medine'nin kokusu, üzerlerinde Hazreti Muhammed'in kokusu olduğu halde dönecekler. Ve sonra sokaklara, çarşılara, bütün dünyaya Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın talimatını anlatacaklar. Kabe'ye girerken, Hacer-ül Esved'e gelirken ellerini Allah'ın eli üzerine koyuşlarını, Hacer gibi söz verişlerini hatırlarından hiç çıkarmayacaklar. Cenab-ı Hak o manayı kuşanmayı hepimize nasip eylesin. Onlar orada yaşayacaklar, birkaç gün sonra bize de dua edecekler. Rabbim bize de bütün bir alemi İslam'a da o ruhu, o manayı, müdrik olmayı ihsan

Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmur

yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen, ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, mededîle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan. Ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kurban Bayramı'nı idrak ettik, idrak ediyoruz. Hazreti İbrahim gibi en sevdiklerimizi Cenab-ı Hakk'a teslim edebildiysek, İsmail Aleyhisselam gibi canımızı Allah'a adayabildiysek, o iradeyi gösterebildiysek, bayramı bütün heyecanıyla, bütün şubeleriyle idrak ediyoruz demek. Kurban Bayramı ümmetin bayramıdır. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu. Huve hayrun mimma yecmaun. Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, ihsanıyla seviniyoruz. Sokaklarımız, evlerimiz bayram yapıyorlar. Fakat bütün insanlığın, bütün beşeriyetin bayramı İslam'la olur. Yeryüzü, şu ihtiyar dünya, günleri yeniden bayrama dönebilmesi için İslam'la kucaklaşması, İslam'la hemhal olması gerekir. İslam bütün insanlığın, kölenin, ezilenin, horlananın, evinde, ailesinde huzuru, saadeti kaybedenlerin, yani hasılı nefes alan herkesin bayram vesilesi, bayram kaynağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar kölenin, ezilenin, hakkı hukuku ayaklar altında çiğnenenlerin hatırını gündeme taşıyan, bunlardır, bunlar da insandır diyen birisi çıkmadı. Ne bir kilisede papaz, ne havrada bir haham çıkıp da yapmayın ey Romalılar, Bizanslılar. Bunlar da insan. Neden bunların bukaları, neden ellerinde, ayaklarında zincirler var? Bunların da yaşamaya hakkı var diye birisi onların hukukunu müdafaa etmedi. Romalılar gasp ederler, alırlar, insanların hürriyetlerini çalarlar, sonra onları tarlalarına götürürler. Sabahtan akşama kadar ellerinde, ayaklarında zincir, vur havur çalıştırırlar. Ellerinde kırbaçlar, hayvanlar gibi kırbaçlarlar, bundan zevk alırlar. Hamamlarında, mutfaklarında, sokaklarında çalıştırırlar. Kadın çalışır, erkek çalışır. Acıktıkları zaman yine ellerinde, yine ayaklarında zincir var. Önlerinde hayvan yalı gibi bir şey koyarlar, kırbaçla onu yedirirler. Sonra akşam olur, köle ya onlar. Onlar da insan, onların da dinlenmeye ihtiyacı var, hücrelere koyarlar. Bir hücrede en az 50 kişi kalır. Yine ellerinde, yine ayaklarında zincirler, vukalar var. Birisi çıkıp da kiliseden, havradan, Roma'nın kanun yapıcılarından, Yunan filozoflarından, yapmayın bunlar da insandır diyen birisi yok. Ta yeryüzünün ufkunda, Hira Dağı'nda Hazreti Muhammed görünene kadar. Cebrail'in ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak deyişine kadar. Elem nehlukkum mimma immehin, yapmayın. Allah Azze ve Celle insanı bayağı sudan yaratan, sizi o bayağı sudan yaratmadık mı? Kölenin de, hür olanın da kaynağı aynı değil mi? O halde neden bunlara bu zulüm, neden bu cevru cefa? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sesi, Kur'an'ın ayetleri duyulana kadar onların hakkını müdafaa eden birisi gelmedi. Onun için diri diri toprağa gömülmeyi bekleyen kız çocuklarının, bu kaya zincire vurulan tarlalarda sabahtan akşama kadar emeği sömürülen insanların bayramıdır İslam. Yeryüzü yeniden Hazreti Muhammed'le bayram yapacak. Yeniden Kur'an-ı Hakim'le bayram yapacak. İlk defa Kur'an-ı Hakim'in ya eyyuhennas inna halaknakum min zekeri ve unsa ve ceallakum şu'uben ve kabaila li ta'arafu inna ekremakum indallahi etkakum. Biz sizi böyle farklı kabileler halinde, farklı ırklar, farklı renkler, farklı lisanlarla biri diğerini sömürsün diye değil, birbirinizi tanıyın diye yarattı. Kur'an-ı Hakim bu ayeti okuyana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَلْيُدْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمْ. Köleler, Allah'ın emanetinize verdiği kardeşleriniz, yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Eğer kurtulmak istiyorsanız köleleri azat edin. Cehennemin narından kurtulmak istiyorsanız
azat ettiğiniz her kölenin uzvuna mukabil Allah bir azanızı, bir uzvunuzu cehennemden azat edecek deyişine kadar bu köle alayım, kurtarayım, hürriyetine kavuşturayım yeryüzü en akil insanları hiçbirinin meclisine gelmedi. Ne Roma'nın ne Bizans'ın parlamentolarında köleler de insan, bunların hakkı var diye yeryüzünde kimse konuşmadı. Allah Resulü Aleyhisselam konuşana kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hürriyet var dedi, hak var dedi. Bizzat bunu dünyaya taşıdı. Ordu komutanı atayacak. Zeyd bin Harise önceden köle, Muhte'ye ordu gidiyor. Komutan Zeyd bin Harise olsun. Atadığı komutanlar arasında Zeyd bin Harise de var. Ömrünün son günleri Allah Resulü dünyadan ayrılacak aleyhissalatu vesselam. Yine bir ordu hazırlıyor. Yine emri bil maruf, yine cihat var. Bu defa Zeyd bin Harise'nin kölenin oğlu Usame. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma onu komutan olarak atar. Ordunun içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Muhacir var, Ensar var. Fakat kölenin oğlu Ebu Bekir'in olduğu orduda komutanlık yapar. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal edince ordu geriye döner. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur. Yine orduyu hazırlar, ordu yola çıkar. Ebu Bekir Efendimiz yaya yürür. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma komutan atın üzerinde haya eder. Ebu Bekir'e bakar. Kur'an-ı Hakim'in ikinin ikincisi dediği Ebu Bekir yaya yürür. İslam kölenin oğlunu komutan olarak atın üzerine koyar. İnmek ister. Vallahi la terkebenne evle enzilenne. Ya sen de ata binersin ey Ebu Bekir ya da ben attan inerim deyince devlet başkanı Ebu Bekir kölenin oğlu yürüsün, devlet başkanı Ebu Bekir'in de ayakları yolda tozlansın. Vallahi la tenzil ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki sen inmeyecek, Ebu Bekir de ata binmeyecek. Madem Hazreti Muhammed kölenin oğlunu aleyhissalatu vesselam komutan olarak yaptı, artık bundan sonra insanların rengine, ırkına, soyuna değil imanına bakılacak dedi. Sen atın üzerinde yürüyecek, devlet başkanı Ebu Bekir'in yolda ayakları tozlanacak. Yeryüzünün en büyük inkılabını yapan Allah Resulü Aleyhisselam. Medine'deler kardeş yapıyorlar. Amcası Hamza'nın kardeşi Zeyd bin Harise. Kölelere insanlar adam diye bakmıyorlar. Hayvan muamelesi yapıyorlar. Halasının kızı Zeynep'i Zeyd bin Harise ile evlendiriyorlar. İnsan diyorlar, bunların da hakkı var. Eğer imanları varsa, takvaları varsa köleler hürlerin de önüne geçecek diyorlar. Hayatına tatbik ediyorlar. Sonra o damarı açıyorlar. Sadece Abdurrahman bin Avf 30 bin köle azat ediyor. İnsanlık hürriyeti kardeşlerim Allah Resulü ile tanıdı. O halde ey ihtiyar dünya, madem ki acılar, madem ki ızdıraplar, madem ki aç insanlar, madem ki hürriyetin rüyalarını görenler Hazreti Muhammed'le güldüler, o halde yeniden Kur'an'a dön, yeniden İslam'a dön, yeniden Hira'nın ufuklarına bak, yeniden Allah Resulü'nün ağzından İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak ayetlerini dinle. Hadi gel, seni Roma'nın, seni Washington'un, seni New York'un hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, Erkam'da Hazreti Muhammed'in sözleri kurtaracak. Gel Medine sokaklarında dolaşalım, Ebu Bekir'e gidelim, Ömer'e gidelim. Onlar bize fakirlerin de insan olduğunu anlasınlar. Kurban etlerinin etini eve, soyup da kemiklerini fukaraya göndermenin yanlış olduğunu, gelin Medine sokaklarına gidelim, Ebu Bekir'in evine gidelim, Osman'a gidelim radıyallahu anhuma. Bize kardeşliğin, bize kurbanın, bize İslam'ın yeryüzünde neleri değiştirdiğini ve neleri değiştireceğini anlasınlar. Modern dünya,
bizi ondan uzaklaştırdı. Artık Erkam'ın evinde Allah Resulü'nü duyamıyoruz. Hira Dağı'na şöyle başımızı kaldırıp da Cebrail'in gelişini, o ayetleri okuyuşunu, o heyecanı hissedemiyoruz artık. Aramızda engeller, aramızda perdeler var. Yatak odalarımız, otel odalarımız. Otel odaları, sağda solda masalar var. Onların üzerine gece kalkar. Belki bu yüksek adam, yüksek sınıfa, birinci sınıf insan acıkır susar diye oraya meyve tabaklarını koyarlar, meşrubatları, suları koyarlar. Ama arka sokaklarda, Suriye'de insanlar açlıktan inliyorlar. Bizim de karınlarımızın üzerinde ellerimiz var. Fakat çok yedik diye, hazım sorunu yaşıyoruz diye ağrı çekiyoruz, acı çekiyoruz. Neden yediklerimizi hazmedemiyoruz? Fakat Suriye'de bayram günü alimler fetva verdiler. Aç kaldınız ama teslim olmayın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını düşürmeyin. Aç kaldıysanız da, kardeşleriniz sizi görmeseler de, her ne kadar onlar namaz saflarında innemel mu'minune ihva, Müslümanlar sadece kardeştir ayetini okusalar da, onlar tokluktan acı çekerler, karınlarında, midelerinde ağrılar vardır. Siz açlıktan, kanınız üzerinde eliniz var, kedi etleri yiyin, köpek etleri yiyin ama Hazreti Muhammed'in sancağını teslim etmeyin. Biz de kardeşiz, biz de Müslümanız. Öyle bir dünyayı terbiye etmişti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sufileri, dervişleri, erenleri vardı onun. Bir avuç ekmekleri var ya da bir somon ekmekleri var. Yetmiyor ekmekler onlara diye. Işığı biri diğerine teklif ediyor. Fakat kardeşi açken lokmayı nasıl ağzına koyabilir? Sonra birisi çareyi, kandili söndürmekte buluyor. Kandili kapatıyorlar, ekmeği bölüyorlar. Hepsinin önünde şu kadar ekmek var. Bir zaman sonra kandili açıyorlar ki hiçbiri ağzına bir lokma koymamış, kardeşleri aç diye. Şimdi bizim de dünyamız var, arka sokaklarda inleyenler var, otel odalarımız var, meyve tabakları var, sofralarımız var, kebaplarımız var, tatlılarımız var, ekşilerimiz var ama kardeşlerimiz açlıktan kedi ve köpek eti yiyorlar. Onun için ey ihtiyar dünya, seni ne Roma, seni ne New York, ne seni Paris kurtarabilir. Dön Erkam'ın eteklerinde Hazreti Muhammed'i dinle. Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'i yetiştiren, Ömer'i yetiştiren, Osman'ı yetiştiren radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed yeniden bize konuşsun. Bize söylesin ki cennete mi gitmek istiyorsunuz? Sarp yokuşları aşmak mı istiyorsunuz? O halde esir olanları, toplumsal köle olanları, Hama'da, Hımıs'ta, Arakan'da esir gibi, köle gibi yaşayanları, onları kurtarın, ekmeğinizi, suyunuzu onlarla paylaşın. İşte o zaman cennete giden sarp yokuşları aşacaksınız. İşte o zaman felemma eslema ve tellehu lil cebin. O zaman kurban bayram olacak. O zaman Hazreti İbrahim'i, İsmail'i anlayacak. İşte kurban bayram olunca İslam da yeryüzünün saadet vesilesi olacak. İslam yeniden ihtiyar dünyaya bayram getirecek.

0: kavram bizde, kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Burası Yıldız efendim.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir bayram sabahında Allah'ın beytindeyiz. Müslümanlar camilere çocuklarıyla beraber koştular. Bu sabah cami yılın en genç halini yaşıyor. Çünkü camiye ilk defa gelenler var. Camilerin bu sabah yüzü gülüyor. Yılın hiçbir gününde olmadığından daha

mutlular, daha mesurlar. Çünkü yeni kardeşlerimizle ilk defa bu sabah tanıştılar. Bu sabah şarktan garba kadar alem-i İslam'ı bir surur kuşattı. Güneşin doğduğu noktalarda

Hindistan'da olanlar kurbanlarını da kestiler. Onlar şimdi sılaya başladılar. Babalarını, ailelerini, yakın akrabalarını, dostlarını ziyaret ediyorlar. Bayramı bütün şubeleriyle, bayramı bütün heyecanıyla şimdi onlar idrak ediyorlar. Biraz sonra daha batı tarafında olanlar, onlar da tekbirlerle çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkacaklar. Onlar da sokakta Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gidecekler, camiye doğru yürüyecekler. Bugün bayram. Nasıl 30 gün Ramazan ayında oruç tutuyorsunuz? Sonunda Cenab-ı Hak bize Ramazan bayramını ihsan ediyor. 7 gün namaz kılıyorsunuz. Kardeşlerimiz Allahu Ekber diyor, camiye koşuyorsunuz. 7 günün sonunda cuma günleri toplanıyorsunuz, cuma bayramını idrak ediyorsunuz. Dün Arafat'tı. Kardeşlerimiz Müslümanlar, kimi Mağrip'ten, kimi Buhara'dan Arafat'ta toplandılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın vakfeye durduğu yerde, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi günahlarımı affeyle, mağfiret eyle, kâlâ rabbena zalemnâ" diye yalvardığı yerde ellerini kaldırdılar. Ümmetin affı, mağfireti, selameti için yalvardılar. Ve sonrasında Allah bu ümmete bugün bayramı ihsan etti. Dünkü Arafat'ın, Arafat'taki yakarışların, yalvarışların ihsanıdır bugün alemi İslam'da. Bir şafak olarak üzerimize doğan bayram dünün hediyesidir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in ihsanıdır. Hazreti Adem'den bu tarafa insanlık alemi Cenab-ı Hakk'a kurbanlar ihsan ediyor. Hazreti İbrahim'de var, Musa'da var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Kurbanla, kurbanlarımızı keserek Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi arz ediyoruz. Biz ya Rabbi diyoruz, sadece sana kul olmaya and içtik. Senden başka kimselere kurban olmayacak, senden başka kimselere de yar olmayacak ya Rabbi. Kurban bayramında ümmet Arafat'ın sonrasında kainatın sahibine bunun sözünü verecek. Kurban teslim olmak demek, kurban yeniden Allah'a yönelmek demek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyayı görüyor. Yavrusu İsmail'i yanına alıyor, onu kurban edecek. Şöyle demiyor, ya Rabbi komşularım var, dostlarım var, akrabalarım var, onların da İsmail'leri, onların da çocukları var. Onların çocukları şimdi orada burada oynarken neden benim oğlum sana kurban olacak ya Rabbi? Bu çocuk zaten şu kadar sıkıntılara göğüs germiş. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ben onu aldım, ekinin suyun olmadığı Mekke dağlarının arasına bıraktım. Annesiyle burada bir çare, şu kadar zaman geçirmiş, babasız günler geride bırakan İsmail'imi şimdi neden kurban olarak istiyorsun? Baba en sevdiğini Allah'a kurban edecek. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dilinde tek kelime, Allah'a isyan cümlesi yok. İsmail kurban edilecekse, en sevdiğiniz Allah'a verilecekse, Müslüman orada lebbeyk Allahümme lebbeyk, emrin başım gözüm üzerine ya Rabbi diyecek. Kurban sabahı bu sabah, işte onun antrenmanını, onun alıştırmasını yapacak Müslümanlar. İsmail çocuk, babası alıyor, Allah'a kurban edecek. Yürüyor babasıyla beraber. Baba demiyor ki, arkadaşlarım var, onlar oyundalar şimdi. Arkadaşlarıyla beraber, babaları onlara yeni elbiseler aldılar. Babaları onlara şefkatlerini gösteriyor. Ama sen aldın beni kesmeye, Allah'a kurban etmeye götürüyorsun. Bu ne acı, bu ne ızdırap diye İsmail babasına isyan etmiyor. Bilakis kâle ya ebeti fa'al mâ tu'mer, setecidunî inşâallâhu mine's sâbirîn.
Rabbim emrettiyse al götür baba, beni Allah'a kurban et. Kurban etmek için yere yatırdığın zaman beni Hakk'a, kainatın sahibine teslim olur bir halde göreceksin. Hani şimdi Kur'an-ı Hakim size, fakirlere, miskinlere, yolda kalanlara, Suriye'den gelen gariplere, mültecilere, kimi kimsesi olmayanlara Allah yolunda, Allah adına verin dediğinde, nefsiniz

karşınıza çıkıyorsa, dur diyorsa neden veriyorsun? Onların da elleri, onların da ayakları, onların da akılları var. Neden onlar çalışmadılar? Neden sen çalıştıklarını onlara vereceksin diye? Nefsin karşına çıktığında, karşına çıktığında İbrahim gibi malını Allah'a kurban edebiliyorsan, sabah namazı Cenab-ı Hak müezzinler vasıtasıyla seni camiye davet ediyor. Gecenin yarısında davet ediyor. Eğer karanlıkları yarıp da kalkabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, neden ya Rabbi beni bu saatte camiye, beytine davet ediyorsun diye içinde tek kelime isyan cümlesi yoksa, o zaman nefsini Allah'a kurban edebildin demek. Kurban olmak yani. Kurban bayramı Cenab-ı Hakk'a her şeyimizi kurban edebilmeyi öğrenmenin adıdır. Bunun için bayram var. Kainatın sahibi emrediyor bize. Allah'a kul olun. Sonra annenize babanıza iyilik yapın. Bugün bayram. Belki anneniz babanız uzak bir yerde, sıla yapacaksınız. Belki aranızda bir husumet vardı, bir problem vardı. Bugün kainatın sahibi emrediyor ya, anne aranacak, baba aranacak, yakın aranacak, akraba aranacak. Komşu var belki, şu kadar zaman evine et girmedi. Bugün Allah sana ihsan etti, evinde kurban var, kesiyorsun. Eğer onu görmeyeceksen, ona gitmeyeceksen, eğer kurbanı ona sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına götürmeyeceksen, hani götüreyim ama çocuklar da görsün, komşular da görsün, eti verip de onun izzetini, şerefini ayaklar altına alacaksak, o zaman nefsimizi Allah'a kurban edemedik demek. Her şeyi Allah için yapabilmek, onun rızasını kazanabilme adına yapabilmek, yakın komşuya gitmek, uzak komşuya gitmek, öyle bir ahlak, öyle bir maneviyatla gidebilmek ki, Medine'de bir kadın var, elbisesi yok, Müslüman bir kadın, Yahudi ile arasında bir konuşma var. Yahudi kadın diyor ki, senin peygamberin mi yoksa benim peygamberim mi insaniyeti daha fazla öne çıkarıyor? O kadın Hazreti Musa'dan, Müslüman kadın elbisesi olmayan biçare kadın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Sonra Müslüman kadın oğluna diyor ki, git Allah Resulüne söyle, annem dışarıya, annem sokağa çıkacak fakat annemin elbisesi yok. Çocuk Efendimiz Aleyhisselam'a gelir, annesinin halini anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın o an o kadına gönderecek elbisesi yok ya da yanında elbise yok. Çocuğa der ki, git şu saatle şu saat arasında gel. Eğer Allah Teala ihsan ederse sana veririm, alır annene götürürsün. Çocuk annesine gelir, Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabını iletince annesi çocuğuna, git Allah Resulüne söyle, eğer verecek fazla elbisesi yoksa annem peygamberin üzerindeki elbisesini istiyor. Çocuk Allah Resulüne gelir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabın arasından kalkar, evine gider, üzerindeki gömleği çıkarır, Medine'de sokağa çıkmaya elbisesi olmayan kadına gönderir. Medine'de öğle vakti, Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammedi okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü'nü bekliyorlar. Hane-i saadetin perdesi kalkacak. Efendimiz Aleyhisselam kalabalığı yaracak, gelecek. Ashabına imamlık yapacaklar. Fakat perde açılmıyor. Çünkü peygamberin ashabının huzuruna çıkması için üzerinde gömleği yok. Hazreti Cebrail geliyor. İnnallâhe yabsudur rızka limen yeşâ'u ve yakdir. Bu ayetle geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın halini, o an yaşadığı durumu ashab-ı kirama, Medine'ye bütün insanlığa ilan ediyor, duyuruyor yani. Peygamber Aleyhisselam'ın dünyasında, peygamberin şehrinde Medine'de bayram sabahı. Çocuklar var, çocuklarımız var. Sevinenler var, sevinemeyenler var. Eğer mahallemiz seviniyorsa, toplum seviniyorsa, alem-i İslam seviniyorsa, buradan fazla kurbanlarınız, bir evde iki tane kurban varsa, bir tanesini Arakan'a, birini Doğu Türkistan'a, birini Suriye'ye, birini
Medine Afrika'nın ortalarına gönderebildiysek, o zaman Medine'deki bayram havası bizim mahallemizde de var demek. İşte bayram o zaman bizim için bayram kardeşlerim. Bir bayram sabahı Hazreti Ömer Efendimiz evine çekilmişler, ağlıyorlar. Yanına varıyorlar, diyorlar ki Emirül Müminin, bugün bayram, bu sabah bayram. Ama sen ağlıyorsun, sende hüzün var. Bayram sevinme, sevinme günü, bayram surur günü. Peki sen neden ağlıyorsun? Hazreti Ömer başını kaldırır ve buyururlar ki bayram kime bilir misiniz? İnnel ide limen emine yevmel vaid. Kıyametin dehşetinden emin olana bayram. Kıyametin azabından eğer eminsek, işte hakiki bayram o gün. Hasan Basri bir bayram sabahı dolaşırken soruyorlar ona Basra'da, diyorlar ki bayram kime? Kim ki o gün Rabbine, kainatın sahibine isyan etmediyse, işte ona bayram o gün. Allah'a isyan etmediysek, bugün dostu, akrabayı ziyaret edebileceksek, husumeti kaldırabileceksek, uzaklaşanı kucaklayabileceksek, bugün bayramı iliklerimize kadar yaşayabileceksek, dün Arafat'taki duaları bugün mahalleye, bugün eve taşıyabileceksek, kurbanı paylaşabileceksek, işte bize o gün bayram. Kardeşlerim, 1,5 asırdır ağlayan bir İslam coğrafyası var. İslam coğrafyası tarihinde hiçbir dönemde bu kadar uzun dönem bir fetret yaşamamıştı. Neden? Çünkü biz çocuklarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi Allah yolunda kurban edemiyoruz. Mallarını Allah'a kurban edemeyen ümmet 1,5 asırdır işte kurban oluyorlar. Bugün bayram sabahı yine saflardan Ahmetleri, Muhammedleri Hama'da, Hınıs'ta, Kahire'de alacaklar. Onlar kardeşleriniz, emperyalizmin değerleri uğruna kurban olacaklar. Bu sabah şunu düşünün, birazdan çıkacaksınız, evine gideceksiniz. İsmail'leriniz var ya, sevdikleriniz, mallarınız var ya, İsmail gibi gördükleriniz, kardeşlerimizle paylaştıklarımız ya da paylaşamadıklarımız. Kendinizi bu sabah kurbanı keserken Hazreti İbrahim'in yerine koyun. Alıyor, çocuğunu götürüyor, Allah'a kurban edecek, yere yatırıyor ki felemma aslama ve tellehu lil cebin. İsmail o zaman Müslüman oluyor. İbrahim de Kur'an'ın ifadesi, yani yavrusunu Allah'a teslim edince, İsmail de kendisini bıçağa sununca, ikisi o zaman Müslüman oluyorlar. Tam yavrusunu Allah'a kurban edecek, semada bir ses, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Koşla Hazreti Cibril geliyor. İbrahim başını kaldırıyor. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yok. İsmail'i bıçaktan kurtaran Allah en büyüktür. İsmail yerden kalkıyor. La ilahe illallah vallahu ekber. Onun ifadesi Allahu ekber ve lillahil hamd. Allah'a hamd olsun, Allah'a sena olsun, Allah en büyüktür. Kurbanı yatırdığınız zaman İbrahim'i düşünün, İsmail'i düşünün, Hazreti Cibril'in gelişini düşünün, malı düşünün, mülkü düşünün, evlatlarınızı düşünün. Ne kadar Allah'a kurban oluyoruz, ne kadar teslim oluyorsak işte o kadar kurban kesiyoruz. Eğer bu manadan uzaksak, İşte o zaman kurban bir et günü demek. 365 gün et yiyorsunuz. Ama bugün et günü değil, bugün nefsimizi Allah'a kurban olarak sunmanın günüdür.

beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır. Ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş, sana dönmek istiyorum. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş, senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız FM. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız FM.

Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara, çağının tanıklarına orucu anlattılar. Allah'ın emrini ilettiler. Ramazan günü fecirden ta güneşin batmasına kadar kendi suyunuzu, kendi ekmeğinizi yemeyeceksiniz. Bununla sair zamanlarda başkalarının, yetimlerin, gariplerin, yani sizin olmayan insanların malına elinizi uzatmayacaksınız. Bunu da öğretmiş oldular. Namaz kılarken ellerimizi kaldırıp Allahu Ekber diyoruz. Tavaf ederken Cenab-ı Hakk'a teslim oluyoruz, istilam ediyoruz. Bütün bunlarla senden gelen her şey, bütün talimatlar, başım gözüm üzerine ya Rab, onun ikrarında, onun itirafında bulunuyoruz. Yani namazı hayata, hayatın bütün şubelerine taşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir din anlattılar. Sakif kabilesi Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gelir, derler ki biz imtiyaz istiyoruz. Bizi avamla, bizi fukara ile aynı zaviyede görme. Bizden zekat isteme. Bize onlar gibi rükûya gideceksin diye emretme. Bizi onlarla aynı mecliste ağırlama, bize ayrı bir meclis ayarla. Eğer faizi kaldırdıysan, faiz haram diyorsan, lehimize olanları, yani alacağımızı alalım ama birilerine faiz borcumuz varsa onu bizden düşür. Mekke ve etrafı harem, korunaklı bölge, mukaddes bölge. Kabilemizin etrafını da böyle istiyoruz. Eğer insanlar sana sorarsa, neden böyle yaptın? Neden bunlara bu imtiyazı verdin diye fakul innallaha emarani. Bana Allah emretti de. Yani bizim hayatımıza kutsal bir yön gelsin, kutsal bir cihet gelsin. Ve inkadu leyftinunke anellezî ohayna ileyke litefteri aleyna gayra. Allah'a iftiraya davet ettiler peygamberi. Vahiden, imandan, Kur'an'dan, kendisine gelen dinden taviz vermeye çağırdılar. Az kaldı Allah Resulü Aleyhisselam'ı fitnenin içine çekeceklerdi, sürükleyeceklerdi. İşte o zaman peygamberi dost kabul edecekler. Allah Resulü Aleyhisselam, İslam'da imtiyaz yok. Bilal'in hakkı neyse sizin de o. Bilal nerede namaz kılıyorsa siz de onunla birlikte aynı yerde, aynı safta namaz kılacaksın dedi diye ve inkadu leyestefizunke minel ardı liyukhrijuke minha. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dünyayı başına dar etmek istediler. Onu Mekke'den çıkmaya zorladılar, hicrete zorladılar. Sonra kendileri, düşünceleri, ideolojileri hak ile yeksan oldu, kayboldular Mekke'de. Dünyada iki asırdır bu ümmet işte o problemi yaşıyor. Mısır'daki kardeşlerimize dediler ki, Asvan'daki köyleyle, köydeki bir insanla Kahire valisi nasıl aynı hakka sahip olabilir? Nasıl bunları eşit kabul edebiliyorsunuz? Evet, biz sizin namazınıza karışmayız. Namazınızı istediğiniz camide, istediğiniz vakitte kılın. Ama tefecilerin, ama üst sınıfın, ama aristokrasinin, mazlumların, biçarelerin, yetimlerin faizle sofrasındaki ekmeğini, çorbasını almasına müdahale etme. Eğer buna müdahale edersen Mekke'de Sakif kabilesine, aristokrasiye diyenen Hazreti Muhammed'in kaderi senin de kaderin olur. Allah Resulü Aleyhisselam'a yaptıklarını şimdi Arakan'da, şimdi Suriye'de, şimdi Kahire'de, şimdi mazlumların, mustazafların coğrafyasında kardeşlerimize yapıyorlar. İki asırdır dünyada acılar, ızdıraplar var. Arkasında biz bu İslam'ı evimizde de, sokağımızda da, devletimizde de, dünyanın bütün karelerinde istiyoruz diyen insanlar arasında geçiyor. Zalimle mazlumlar arasında yaşanan hikaye, Mekke'nin hikayesi kardeşlerim. Mısır'da kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize zulmedenler Arap, mazlumlar da Arap.
Peki neden Arap Araba zulmediyor? Çünkü mazlum Araplar diyorlar ki Asvan'daki köyde, Kahire'nin merkezi de, bütün nokta nokta Mısır, madem ki Müslümanlarındır, her yerde Allahu Ekber, her yerde Allah'ın ayetleri tatbik edilecek. Bunu istediler diye şimdi semadan başlarına zulüm yağıyor, acı yağıyor, mermi yağıyor. Bunun için anneler çocuklarının tabutları arkasında gözyaşı döküyorlar. Allah onları da bizi de imtihan ediyor. Onları siz ne kadar sadakat göstereceksiniz, bizi de siz kardeşlerinizin yanında ne kadar yer alacaksınız diye imtihan ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabını ateşe attılar. Habbab bin Eret'i yaktılar. Bilal-i Habeşi'yi Mekke sokaklarında yürü süründürdüler. Ama her şeye rağmen onlar dayandılar, direndiler, Allahu Ekber dediler. Allah hem büyüktür dediler, teslim olmadılar. Ya Rabbi, biz senden zafer istemiyoruz ki, rızanı istiyoruz. İnna fetahna leke fetham mubina. Fetih senden gelecek. Bizi dünyaya sen zafer kazanmaya çağırmadın ki, eğer 10 kişi bize emrediyorsan, Mekke'de Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e direneceksiniz, karşı koyacaksınız. 10 kişi 10 bin kişinin karşısına nasıl çıkar? Biz bunun riyazi hesabı içine girmeyecek. Emrinse başım gözüm üzerine ya Rab diyecek, meydanlara inecek. Biz senden rızanı istiyoruz dediler.

Kardeşlerim, dünyayı cehenneme çevirdiler. İnsan hakları dediler, adalet dediler. Kur'an-ı Hakim'in karşısında durdular. Onlar biliyor ki Kur'an-ı Hakim'in ayetleri tatbik edilirse Londra'nın, Paris'in, New York'un imtiyazları gidecek.

Daha elim olanlarına direnmiştir. Ali Tantavi Endülüs'ten, yani şimdi dünyanın adalet merkezi olduğunu söyledikleri batıdan, İspanya'dan, oradan bir hatıra anlatır. Mekke'de yaşanan acılara, ızdıraplara, bugün Kahire'ye benzeyen, direnen, ayakta kalan bir çocuğun hikayesidir bu. Muhammed-i Sagir. Muhammed-i Sagir Endülüs'te 8 asır devam eden İslam devletinin yıkılmasından sonra yaşanan acıyı bir parça belki gözümüz önüne getirir. O acıya işte bakın buradan buradan tanık olun der. Endülüs'te Müslümanları kazanlara atıyorlar. 8 asırlık İslam devletinin ardından diri diri mezarlarda gömüyorlar. Engizisyon mahkemelerinde yargılıyorlar. Paramparça yapıyorlar. Kadınları saçlarından atların kuyruklarına bağlıyorlar, süründürüyorlar. Ya Hristiyan olacaklar ya da bu şekilde ölecekler, kahrolacaklar. Muhammed-i Sagir diyor ki ben bilmiyorum. İspanyol olduğumuzu düşünüyorum. Her sabah annemin babamın Hristiyan olduğunu düşünerek gizliyorlar onlar imanlarını. Onlar kendilerini irtidat ettiler. Hristiyan oldular. Hazreti Muhammed'i terk ettiler aleyhissalatu vesselam'ı. Mekke'ye böyle anlatıyorlar. Bilal bin Rabah'a yapılan işkenceyi İspanya'da bütün Müslümanlara yaptılar. O aile de kadın eşiyle beraber döndü görünüyorlar. Hristiyan oldular. Çocuklarını Hristiyan okuluna gönderiyorlar ki Müslümanlıkları zahir olmasın, anlamasınlar diye. Muhammed Hristiyan ismiyle her sabah okula gidiyor. Akşam dönüyorum bütün arkadaşlarım gibi. Arkadaşlarım babalarına o gün okulda Kitab-ı Mukaddes'ten ne kadar ezberlediler, İncil'den onu anlatıyorlar. Babaları kucaklıyor, öpüyor, tebrik ediyorlar. Ben de her akşam eve dönüyorum arkadaşlarım gibi. Babama, baba diyorum, Kitab-ı Mukaddes'ten, İncil'den bugün şuraları ezberledim. Babam ağlıyor. Babam ağlıyor, evde bir oda var, bizim girmemiz yasak. Odaya giriyor, sonra odadan çıktığında kennehu beka bukaen tavila, gözleri mahmur, sanki uzun bir zaman babam odanın içinde ağlamış gibi. Anneme anlatıyorum, İncil'den şu kadar ezberledim. Annem odaya çekiliyor, annem çıkınca annemin gözleri de şişmiş. Sabah okula gidiyorum, annem çağırıyor, kucaklıyor, öpüyor, kucaklıyor, sanki annem beni bir daha görmeyecek gibi okula gönderiyor. Acaba diyorum, ben bu evin çocuğu değil miyim? Babam bana bakıyor şöyle uzaktan, dudakları titriyor, bana bir şeyler söylüyor farklı bir lisanla. Yaklaşıyorum, babam diye kucaklayayım, sonra babam susuyor. Acaba ben bu evde evlatlık mıyım diye. Bir kardeşimiz dünyaya geldi. Koştum babama haber verdim. Hani oğlu oldu diye babam sevinecek. İspanya'daki bütün Hristiyan babaların sevindiği gibi. Üzgün bir halde babam ayaklarını çeke çeke bir kiliseye gitti. Papaza oğlum oldu dedi. Papaz evimize geldi. Annem papazı görünce yüzünün rengi değişti, gözleri irileşti. Sonra kardeşimi ellerine aldı. Sanki onu cellata verir gibi papazın eline bırakırken hışkırıklara boğuldu, gözlerini kapattı. Evde kardeşimi bir papaz vaftiz yaptı. 10 yaşına gelmiştim. Babam bir gün elimden tuttu, girmemin yasak olduğu odaya götürdü. Dedi ki oğlum, ya buneyye, innekel an fil aşire min umrik. Şimdi 10 yaşına geldin. 10 yıldır sakladığın bir sır var. Şimdi babanın sırrına, babanın acısına ortak olur musun? Olurum baba dedim. Peki öyle o zaman söyleyeyim. Şu gördüğün duvarda asılı olan nedir? Bilmiyorum baba dedim. Bizim bu odaya girmemiz yasak ya, nereden bileyim? Hâdâ kitâbullah, bu Allah'ın kitabıdır. Hani okulda bize Allah'ın kitabı diye İsa'ya gelen İncil'i anlatıyorlardı. Öyle mi baba dedim, bu İsa'ya gelen İncil midir? Hayır. Hâdâ huvel Kur'ânüllezî. Hâdâ huve kitâbullâhil ahad. Enzelehullâhu alâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir olan, vahid olan, tek olan,
olan Allah Azze ve Celle'nin kainatın en şereflisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a indirdiği Kur'an-ı Hakim'dir yavrum. Bu Akdeniz'in ötesinde, çölde Hazreti Muhammed'e Allah'ın indirdiği Kur'an'dır.

Yavrum, 8 asır önce dedelerimiz, ecdadımız Hazreti Muhammed'in öğrencileri İspanya'ya, buraya geldiler. Kur'an-ı Hakim'i getirdiler. 8 asır şu gördüğün Elhamra Sarayı, o camiler, şimdi minarelerinde çan çalan camiler, mihraplarında papazların durduğu o camiler, onlar bizim oğlum Muhammed. Senin adın Muhammed. Sen Hristiyan değil, Hazreti Muhammed'in ümmetindensin Muhammed. Ondan sonra babam, annemle de beni imtihan ettiler. Her gün babam beni yanına alır, annene de söyleme yavrum der. Eğer bu sırrını bu sokaklarda arkadaşına, hatta annene bile açarsan, annesiyle de onu imtihan ediyor, sanki o da bilmiyor gibi, babanı şu cellatlara, şu katillere teslim etmiş olursun. Elhamra saraylarından yine kiliseye gidiyorum, yine İncil okumaya gidiyorum, ama bu defa o duvarlardan sanki ezan-ı Muhammedi'yi dinliyorum. Çan çalarken sanki 8 asırdır buralarda söylenen Allahu Ekberleri duyuyorum. Böyle yıllar geçti. Sonra Endülüs'te ikinci bir dalga geldi. Yine Engizisyon mahkemeleri, okula doğru giderken sokaklarda yine asılan, katledilen Müslümanları görüyordum. Yine kadınlar, yine onları saçlarından atların arkasına bağlamışlar. Yine Müslümanlar onları yanan ateşlerin içine atıyorlar. Babam, oğlum, ben gayeme ulaştım. Seni kurtardım. Sana Hazreti Muhammed'i, sana Kur'an-ı Hakim'i öğrettim. Şimdi seni mağribe, Fas'a göndersem, bana burada ölüm gelse, Rabbime şehit olarak onun huzuruna giderim. Babam amca diye hitap ettiği o mahalleden birisine bir gece bir paskalyada beni bir kayığın içine bindirip karşıya mağribe gönderdi. Sonra bu kim oldu biliyor musunuz? Muhammed İbni Abdirrafi el-Endülusi, büyük bir alim, şu kadar eseri olan, ümmeti eserleriyle, kitaplarıyla tenvir eden bir alim. Allah nereden alıyor, nereye götürüyor? Şimdi Doğu Türkistan, İslam devletini yıktıktan sonra şu kadar zamandır Mao'nun çocukları ümmete kan kusturuyorlar. Urumçi'den ümmetin kızlarını alıyorlar, Pekin'de satıyorlar. İffetlerini kirletiyorlar. Çocukları alıyorlar Doğu Türkistan'da, katlediyorlar, eve geliyorlar, babalarından kurşun paralarını alıyorlar. Mısır'da delikanlılar diyor ki, biz şehadeti istiyoruz da sizden gece vakitlerinde Mısır hapishanelerinde aldıkları kız kardeşlerimizin iffetinin himayesi için dualarınızı istiyoruz. Ya Rabbi, Mısır hapishanelerinde, Suriye hapishanelerinde senin dinini, kitabını korurken tutuklanan Sümeyyelerin iffetlerini koru Allah'ım. Onlara dua ediniz. Sizden onu istiyorlar. Biz de sınanıyoruz, onlar da sınanıyor. Onlar canlarıyla sınanıyor, siz de mallarınızla. Ne kadar Suriye'nin yanındasınız. Şimdi Şam'ın güney taraflarında çocuklar açlıktan annelerinin kucaklarında can veriyorlar. Karşıda ise Körfez'de saraylar. Saraylarda çok yediklerinden dolayı hazımsızlık çeken eşkıyalar onları seyrediyorlar. Bir dünyamız var bizim. Hendek'te açlıktan ashabı açken karnına taş bağlayan peygamberin çok yediğinden dolayı hazım sorunu çeken ümmeti olduk işte biz. Allah onları da imtihan ediyor, bizi de sınıyor. Ve onlara diyor ki, ben sizi dünyaya zafer kazanmaya değil, rızamı kazanmaya gönderdim. Zaferi ben takdir ederim. İzâ câe nasullâhi vel feth. Onu bekliyoruz. Ya Rabbi, onların derdine, onların acısına, Urumçi'ye, Kahire'ye, Hama'ya, Hımıs'a, ezilenlere, mustazaflara, Patani'ye, Arakan'a, manamızla, maddemizle imdad edecek ümmetin ruhunu bize ihsan eyle.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız FM. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız FM. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız FM.
3: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselam bir nesil yetiştirdiler ve buyurdular ki: "Hayrun nasi karni, thumma alladine yelunhum, thumma alladine yelunhum." İnsanlık aleminin en hayırlıları benim ashabım. Benimle birlikte aynı zamanda yaşayanlar. Benimle birlikte iman edenler. Sonra onları takip edenler, sonra onların ardından gelen

الناس. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Kur'an-ı Hakim onlar öne çıkınca, imanda, İslam'da öne çıkınca, Peygamber aleyhissalatu vesselama sahip çıkma noktasında, herkesten önde olduklarından dolayı insanlığın imameti makamına sahabeyi çıkarıyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Dünyada yaşarken Allah Teala onlardan razı olduğunu bizzat onlara haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaydılar. Ebu Bekir'di, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Kadınlardan Hatice'ler, Zeynep'ler, Fatıma'lar vardı. Sonra bu ümmet bir Kur'an-ı Hakim'e, bir Peygamber Aleyhisselam'ı hayatına, bir onlara baktılar. Madem ki Allah Azze ve Celle onları öne çıkardı, madem ki dünyada yaşarken cennetle onlar müjdelendiler, biz de çocuklarımıza Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Fatıma, Hatice diyelim, o isimleri verelim. Onlar isimleriyle Ömer olurlarsa ruhlarıyla da gün gelir Ömer olurlar. Ömer'in davasına, Ömer'in yoluna sadakat gösterirler. Babalar vazifelerini yapsın. Sonrası çocuklara emanet. Onlar ötede bayrağı taşısınlar. Ömer dediler, Hazreti Ömer gibi olsun. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda Hazreti Ömer gibi öne atılsın diye babalar çocuklarına Ömer, Ebu Bekir dediler. Fatıma dediler ki İslam'ın kızı olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam onun manevi babası olsun. Meryem dediler ki ve Meryem ebnete İmran elleti ahsanet farcaha fenefekna fihi min ruhina ve saddakat bi kelimati rabbiha. Karşıda Beni İsrail, Allah ve Resul düşmanları bir blok oluşturduğunda, aşılmaz bir set gibi durduğunda, Meryem gibi Allah'ın buyruklarını ilan etsin, Meryem olsun dediler, Meryem gibi mücadele etsin. Onun için o adı koydular. Bize de bütün bu amaçlar, bütün bu gayeler adına bu isimleri verdiler. Kardeşlerim, sabah evden çıkarken aynanın karşısına geçtiğimizde orada baksak, babamız bize Ömer dedi ya da Ebu Bekir dedi. Acaba dünyada adı Ömer olan yarın Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine gelince Ömer gibi muamele görebilecek mi? Herkes nefsi nefsi deyince, kendi derdine düşünce, Ömer gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın livaul ham sancağı altında olabilecek mi? O halde oradan bir sahabeyi her gün alsak, o sahabeye baksak, Kur'an bize neden bunları anlatıyor? Neden bunlar dünyada cennetle müjdelendiler? Bunlar hangi amelleri yaptılar? Eğer biz de o amelleri yaparsak Allah bizi de cennetle müjdeler diyebiliyor muyuz? Aynanın karşısına geçip kadınlar Hatice, Zeynep, Fatıma olmak için, biz de Ömer olmak için ne yapmamız gerekir? Kimdi Ömer? Neredeydi Ömer? Nerede Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tanıştı? Nasıl oldu, nasıl erdi, nasıl yükseldi Ömer? Bir tanesine bakalım. Bu örnek olsun. Birini tanıyalım. Her gün bir sahabeyi karşımıza alalım. Onun ruhuyla, onun hayatıyla hemhal olalım. Kardeşlerim, Hattab'ın oğluydu Ömer. Babasını anlatırken diyor ki, kâne fazzan galidan, kaba bir adamdı, sert bir adamdı, çobanlık yapardım, Kudeyt'ten 10 mil ilerilere giderdim, sabahtan akşama kadar Mekke'nin sıcağında develerin peşinde dolaşırdım, öteye beriye giderdim, oturmama babam müsaade etmezdi. Halife olur Ömer radıyallahu anh, hac emiri olarak Mekke'ye gelir. O çobanlık yaptığım yerler der, oraya gitsem arkasında onlar yüzler var. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'dan önce babasının develerini beklediği yer, oraya gelir ağlamaya başlar.
Derler ki mayubukike ya Umar, seni ağlatan nedir ey Ömer? Der ki burada çobanlık yapardım, şurada odun toplardım, şuralarda gecelerdim. Babam akşama kadar oturmama müsaade etmezdi. Fakat şimdi Ömer'in sağında adam, solunda adam var. Dün çobandın, bugün ne hale geldin Ömer der. Hattab'ın oğluydu, çobanlık yapardı. Allah Resulüne hasımdı, düşmandı Peygamber Aleyhisselam'a. Evinden çıktı, kılıcını aldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine yürüyordu. Yolda kız kardeşin dediler. Kardeşinin evine geldi. Erkekler saklandı. Kız kardeş Kur'an Hakim'in, Hazreti Ömer'in ısrarı üzerine ayetlerini çıkardı. Hadis suresinin sahifeleri vardı Fatıma'nın elinde. Ömer radıyallahu anh sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Lehu mulkus semavati vel ard yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Aminu billahi ve rasuli. Bu ayete kadar okur. Fatıma'ya tokat vurmuştur Ömer. Kız kardeşinin yüzünden kanlar damlıyor. Elinde Kur'an'ın sahifeleri. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Yani Kur'an-ı Hakim Ömer'e diyor ki: Ömer, sen kılıcını kuşandın. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı öldürmeye gidiyorsun. Ama Ömer, dağlar, taşlar, yerler, gökler, denizin dibinde balıklar, semada kuşlar Allah'ı tesbih ediyor. Ömer, yuhyi ve yumit. Öldüren Allah Ömer, dirilten Allah Ömer. Aminu billahi ve resuli. Allah'a, Resulüne iman et Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayete gelince kendinden geçer. Kız kardeşi karşısında, yüzünden kanlar boşalıyor. O halde bırakır kardeşini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nin eteğinde, Erkam'ın evinde dışarıya çıkamıyorlar. Kılıcıyla, hiddetle Ömer oraya gelir. Sahabe dışarıda görür Hazreti Ömer'i. Kapıya vurur fakat kimse kapıyı açmaya cesaret edemez. Hazreti Hamza radıyallahu anh gelsin, eğer niyeti kötüyse o zaman kılıcıyla Ömer'in canını alırım der. Kapı açılır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam: Ma ca'e bike yebnel Hattab. Seni buraya getiren nedir Ömer? Biz burada saklanmıştık. Safa Tepesi'nin eteğindeydik. Erkam'ın evinde Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Kabe'nin avlusunda namaz kılmamıza müsaade etmiyorlar. Neden bizi rahat bırakmazsınız ey Ömer? Neden buraya kadar geldin? Ma ca'e bike yebnel Hattab. Seni buraya getiren nedir deyince: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Şehadet ederim ki sen onun peygamberisin ya Muhammed der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevincinden ayağa kalkarlar. Peygamber Allahu Ekber diyor. Erkam'ın evinde saklanan sahabe Allahu Ekber diyor. Kur'an'ın ayetlerini okumaya cesaret edemiyorlardı. Fakat o gün Mekke'de dağlar, bayırlar Allahu Ekber'le tekbir sesleriyle inliyor. Ömer Müslüman oldu. Şimdi sen Müslümanları sevindirebiliyor musun? Sen eve girince, sen mazlumların, biçarelerin mahallesine girince, orada mustazaflar, orada ezilenler, orada biçareler, orada bilaller, orada ammarlar Allahu Ekber diyorlar mı? Bağdat'ta Müslümanlar Büveyhilerin, Şiilerin zulmü altındayken Tuğrul Bey oraya girince halife, bütün Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyordu. Anadolu'ya 15 bin Müslümanla Alparslan yürürken Anadolu Allahu Ekber diyordu. Selahaddin Kudüs'e yürürken Allahu Ekber diyordu ümmet.
Fatih İstanbul'a girerken Allahu Ekber diyordu alem-i İslam. Yavuz büyük bir mazlumiyete

son vermek için çaldırana Şah İsmail'in üzerine yürürken alemi İslam duada ellerini kaldırmış, zafer haberi gelince Allahu Ekber diyordu. Şimdi biz birkaç askerle Suriye'ye girince Muhammed'in ordusu yardıma geldi dediler. Yani işaret verdiler. Yani alemi İslam dedi ki eğer Ömer gibi olursanız, Ömer gibi sabbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Dağa bakıyorsunuz, taşa bakıyorsunuz, o tesbihi görüyor, Allah'a iman ediyorsanız aminu billahi ve rasuli, Allah'a Resulüne iman ediniz, ayetine icabet ediyorsanız, siz şehadet kelimesini getirince, siz yürüyünce, siz bir meydana girince orada Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyecekler. Kardeşlerim, Ömer radıyallahu anh Müslüman olur, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yoluna, onun getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine, duyurduklarına bütün varlığıyla iman eder. Sonra halife olur Ömer radıyallahu anh. Haberler gönderir, emirler, talimatlar gönderir. Onun orduları İran'a, İran Sasani İmparatorluğu üzerine yürürken İranlılar diyorlardı ki dünyanın en güçlü devletini Ömer'in askerleri nasıl çökertebilirler? Böyle demişlerdi ki haftalar sonra İran'daki Beyaz Saray'da Ömer'in askerleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diyorlardı. Elçiler geliyordu, elçiler gidiyordu. Ömer'i soruyorlardı. Kapıda bekleyenler vardı. Elçiler İran'dan, elçiler Bizans'tan, Mısır'dan gelir. Kapıda günlerce beklerdi. Bilal gelir, Süheyb gelir, içeri girerdi. Süheyl bin Amr gibi eşraftan olanlar, lider kadrodan olanlar derlerdi ki لَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ قَطُّ يَأْذَنُ لِهَا أُولَٰئِ الْعَب۪يدِ وَيَتْرُكُنَا عَلَى بَاب۪ي. Bugün gibi kara bir gün görmedik. Köleleri, ezilenleri yanına alıyor, bizi kapıda bekle diyor. Yani Bilaller, Ammarlar, Allah'a yakın olanlar bana ne kadar yakınsa, sana ne kadar yakınsa, o Bilal gibi alemi İslam'da Allahu Ekber dediğinden dolayı ezilenler, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da Mürsi gibi mağdur olanlar bana ne kadar yakınsa o kadar Ömer'im ben. Sana ne kadar yakınsa onların acılarını, ızdıraplarını ne kadar hissediyorsan o kadar Ömer'sin. Dolaşırdı Medine sokaklarında. İran'ı Allah ona vermişti. Mısır'ın da devlet başkanıydı. Dünyanın en büyük devletinin başında Ömer vardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisi Ömer. Yürürken yırtık çarıklarından ayağındaki parmakları görürlerdi. Üzerinde bir cübbe vardı, yamalıydı. Bir defa saymışlardı, cübbesinin üzerinde 12 yama vardı. Dolaşırken sokaklarda başındaki sarığın yırtıkları, püskülleri sallanırdı. Öyle giderdi sokaktan. Elçiler geldiği zaman ona bakarlardı. Kıyafetinden bu devlet başkanı olamaz derlerdi. Nerede sultanların sultanı Ömer nerede diye sorarlardı. Medine'den Mekke'ye defalarca devlet başkanı hac emiri olarak gitmişti. Yorulurdu, ayaklarında derman kalmaz. Üzerinden cübbesini çıkarır, bir ağacın dalına asar, toprağın üzerinde yatar, orada dinlenirdi. Ömer'di, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisiydi. Tevazuyu iliklerine kadar kuşanmıştı. Emretse dünyanın en mamur sarayını yaparlardı ona. Ama peygamberin yanına gitmişti bir gün. Yüzünde hasır izleri vardı. Ömer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselamı o halde görünce gözünden yaşlar boşalmıştı. Ömer demişti.

Saraylar Kisra'ların, dünya onların, ahiret bizim olsa yetmez mi demişti. Ömer saraya nasıl girebilirdi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle bir hayatı yaşıyorsa? Bir gün minbere çıkar, önemli bahislerden bahseder, sonra bir yere gelir der ki, İslam'dan önceydi, kuntu muflisen, her şeyimi kaybetmiştim. Sonra birilerine su taşıyordum. Su taşıyarak günlük navalemi, nafakamı kazanıyordum. O haldeydim, bugünlerim vardı. Sonra minberden iner. İnsanlar, sahabe, Müslümanlar konuşuyorlar. Derler ki, hel hadel kelamu yukalu fil minber. Bu söz minberde söylenir mi? Ömer bize hutbe irade ediyor. Orada İslam'dan önce iflas ettiğinde nasıl su taşıyordu, amelilik yapıyor. Karşılığında da kuru hurmalar alıyor. Onlar Ömer'in günlük nafakasıydı. Neden bize bunları anlatır Ömer deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh döner onlara der ki, bir gurur hali, bir mağruriyet hali beni silah etti. İnsanlar dinliyorlar. Dünyanın en muhteşem devletini Ömer idare ediyor. Ömer'in sözü kanun haline gelmiş. Kendimi orada o halimle anlattım ki, ey insanlar, Ömer de sizin gibi bir adam. Ömer'in de mazlumiyet halleri vardı, kaybettiği zamanlar vardı. Ömer'i görüp de aldanmayın. Siz Muhammed aleyhissalatu vesselama Ömer'in ittiba ettiği gibi peygambere ittiba edin. Kardeşlerim, Hazreti Ömer bize Allah Resulü aleyhisselamın yolunu, onun sünnetini canımızdan daha aziz bilmeyi öğretti. Her şeyden daha önemli onu korumayı öğretti bize Ömer radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam bir defa dünyalıklar dağıtıyor. Bir münafık gelir, Allah Resulü aleyhisselamın yanına yaklaşır. Der ki, ya Muhammedu i'dil fe inneke lem ta'dil. Adil ol ey Muhammed, sende adalet yok der. Peygamber aleyhisselamın yanına kızı Fatıma gelir. Baba der, hizmetçiler dağıtıyorsun. Kızının evde değirmenin taşını çevirmekten elleri patladı. Mecalim kalmadı su taşımaktan, omuzlarımda yarıklar var. Bir hizmetçi de kızına versen dediğinde, lekad sebekaki eytamu Bedir'in. Bedir'in yetimleri varken sana veremem demişti Peygamber aleyhisselam. Şimdi bir münafık Peygamber aleyhisselatu vesselamın adaletini sorguluyor. İadil ya Muhammed diyor. Adil ol ey Muhammed. Vay hak. Men ya'dil ba'di iza lem adil. Eğer ben adil olmazsam dünyada kim adil olabilir ki buyurdu Peygamber aleyhisselam. Ömer'in zoruna gitti. Nasıl olur da Peygamber aleyhisselamı cerh edebilir? Nasıl olur da Peygamber aleyhisselama hakaret eder? Dani adrib unuka hazel munafik. Bırak bu münafığın başını vurayım ya Resulallah. Peygamber aleyhisselama, onun sünnetine bütün varlığıyla ittiba eden bir Ömer. Minberdeler, hutbe irade ediyor. Gözleri birini arıyor. O birisi içeriye giriyor. Hazreti Osman. Osman'a diyor ki radıyallahu anh, neden geç kaldın Osman? Neden şimdiye kadar gelmedin? Hazreti Osman radıyallahu anh, çarşıdaydım, işim vardı. Ezanı geç duydum, ancak hutbeye yetişebildim deyince, abdestimi aldım geldim. Hazreti Ömer abdest kelimesini duyunca, Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri talimatı yok mu? Men etel cumate fel yagtasil. Cuma'ya gelen gusül abdesti alacak. Peki sen gusül abdesti almadan Cuma'ya nasıl gelirsin Osman? Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri talimatı var. Cuma günü Müslümanlar gusül abdesti alacak. Neden almadan gelirsin ey Osman diye. Hutbenin mevzusunu değiştirir Ömer. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinin ne kadar önemli, ne kadar mühim olduğunu anlatır. Sana anlatır, bana anlatır kardeşlerim. Peygamberin dünyasını neşreder. Peygamberin dünyasını korur Ömer radıyallahu anh. Suriye'den bir emir, Suriye'den bir melik yanına gelir. Mekke'dedir, hac zamanıdır.
Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. Tavaf ederken yeni Müslüman olan Bizans'ın valilerinden, emirlerinden birisi. Orada bir gariban var, o da tavaf ediyor. Tavaf ederken bunun uzun bir cübbesi var. Cübbesine o garibanın ayağı basar. Ayağı onun cübbesine basınca bir tokat vurur garibana. O da bir tokat vurur. Sonra o vali Hazreti Ömer'in yanına gelir. Der ki, orada birisi vardı, tavaf ederken cübbeme bastı. Bir tokat vurdum, o da aynıyla bana mukabele etti. Onun cezasını ver Ömer deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyururlar ki, لَقِيْتَ جَزَاءَ مَا فَعَلْتَ. Yaptığını buldun. Adam der ki, eğer benim zamanımda olsaydı, İslam'dan önceki halimde olsaydı, valilik yıllarımda biri cübbeme bassaydı onun cezası ölümdü. Nasıl sen yaptığını buldun diyebilirsin bana deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurur ki, İnne ekremekum indallahi etkakum. Biz de sizden İslam'dan önce bir hayat yaşıyorduk. Orada şerif olanlar vardı, orada değerli olanlar vardı. Onlar ezerler, onlar sömürürlerdi. Ama Müslüman olduktan, İslam olduktan sonra Allah bize buyurdu ki Azze ve Celle, İnne ekremekum indallahi etkakum. İnsanların soyuna, boyuna, vali olmasına, amir olmasına değil, yüreğindeki takvaya, imana bakacaksın. Yaptığını buldun der. Adam ayrılır, irtidat eder, İslam'ı terk eder. Kardeşlerim, o Ömer'di. Kadisiye'den mallar alınmış, taksim ediliyor. Kureyş'in önderleri, soyluları bekliyorlar ki Ömer en fazla aylık onlara verecek. En öndeler öyle zannediyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, Ebu Bekir'in halefi olan Ömer radıyallahu anh, Bilal'den başlıyor, Bedir ashabından, Allah Resulü aleyhisselama en önce gelenlerden, Muhacir'den, Ensar'dan başlıyorlar. Yani Kur'an'ın ayeti diyorlar, İnne ekremeküm indallahi etkakum. Bundan sonra insanların imanına, yüreğine, takvasına bakılacak. Ona göre kamet, ona göre kıymet bulacaklar. Ömer radıyallahu anh gece sabaha kadar ibadet eder. Sabah ailesinin yanına gider. Ve'mur ahleke bis-salati ayetini okur. Kalk evladım, Abdullah, Allah seni huzuruna bekliyor der. Gece sabahlara kadar namaz kılmaktan ayakları şişer. O halde mihraba gelir, namaz kılar. Abdullah bin Şeddat diyor ki, bir gün camiye girdim. Ömer radıyallahu anh Kur'an Hakim'in ayetlerini okuyor. Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah. İçimdeki derdi, gamı, kederi sana arz ediyorum ya Rabbi diyor ki, ağlıyordu Ömer. Semi'tu neşice Umar. Arkadan Ömer'in feryatlarını duyuyordum. Safların şu kadar arkasındaydım. Ama Ömer hışkırıklarla mihrapta ağlıyordu. Namaz kılarken kendinden geçer. Felya'budu rabbe hadel beyt. Bir gün namaz kıldırıyor akşam. Kureyş suresini okuyor. Kur'an Hakim'in sahibi buyuruyor ki, şu beytin sahibine ibadet etsinler. Ömer kendinden geçer, elini kaldırır. Fel ya'budu rabbe hazel beyt. Şu Mekke'deki Kabe'nin sahibine, Allah Azze ve Celle, insanlık, bütün bir alem, kainat ibadet etsin der. Onun için Şah Veliyullah-ı Dihlevi diyor ki, namaz kılarken biri elini bu kadar kaldırsa namaz bozulmaz. Çünkü Ömer radıyallahu anh kendinden geçmişti. Namaz kıldırırken elini kaldırdı. Kabe-i Muazzama'yı işaret etti. Sanki Medine'deydi ama Mekke'de Kabe'yi görüyordu Ömer. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bu ameli kesir, olmaz dediler. Namazdaki halleri, ibadeti, kulluğu, bir hayat yaşadı Ömer. O hayatta Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün mevcudiyetiyle ittiba etti. Dünyayı değiştirdiler kardeşlerim.
Hazreti Ömer'den sonra sahabe İslam'ı İstanbul'un önüne kadar getirdi. Sahabe İslam'ı Fas'a kadar

taşıdı. Pakistan'a, Endonezya'ya kadar gittiler. Sahabeden sonra İslam'ı İstanbul'dan Avrupa'ya Osmanlı götürdü. Onun ötesinde İslam intişar etmedi. Sahabenin ötesinde bir hamlesi olmadı Müslümanların. Neden olmadı? Derinlik olabildi. Sayı itibariyle Müslümanlar arttılar. Fakat haritada baktığınız zaman Ebu Eyyub el Ensari İstanbul'a kadar gelebilmişti. Sonra Osmanlı'nın aşk ve fetih yıllarında, o devirlerinde ashab-ı kiramın ruhuna ittiba edenler, onlar Rumeli'ye gittiler, onlar Zigatvar'a kadar Allah ve Resul davasını taşıdılar, ulaştırdılar. Eğer bizler sahabe devrine dönersek ya da Osmanlı'daki o aşk ve yıllarına dönebilirsek, Allah Azze ve Celle Ömerlerin önündeki engelleri nasıl kaldırdıysa radıyallahu anhum, Ömer gibi bir İslam'ımız olursa, tevazumuz Ömer gibi, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba Ömer gibi, biri Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şerifini reddettiği zaman, sahih bir rivayete hakaret ettiğinde Ömer gibi radıyallahu anh celallenebiliyorsak, Osmanlılara Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini soruyorsak, Ömer gibi sokaklarda İslam'ın tevazusuyla, vakarıyla dolaşabiliyorsak, çağın kisraları, onlar da bu asrın Müslümanları önünde zelil olacak kardeşlerim. Bir dünya var. Ömerlerin dünyası, Ebu Bekirlerin dünyası. Karşıda Ebu Cehil'in karargahı. Ebu Cehil'in karargahında da onların azizleri var. Onlar azizlerini ekranlara çıkarıyorlar. Magazin programlarında şarkıcı diyorlar, türkücü diyorlar. Fuhşiyatın tacirlerini sizin çocuklarınıza anlatıyorlar. Ömer olmasınlar Fatıma, Hatice olmasınlar diye bunu yapıyorlar. Eğer sen evinde, ben evimde Ömer'i anlatabilirsek, o zaman Allah Teala yardımıyla gelecek, nusretiyle gelecek. Önümüzdeki engeller, maniler kalkacak. Dünyada hiçbir şeyden korkmadığınız gibi ölüm de bize düğün gecesi olarak görünecek. Öyle gösterecek Allah Azze ve Celle. Son günleriydi Ömer'in radıyallahu anh. Said bin Müseyyeb diyor ki, Mekke'nin civarındaydık, Ebtah Vadisi'ndeydik. Ömer radıyallahu anh yerden taş topluyordu. Topladığı taşlarla kendine taştan bir yastık yaptı. Sonra üzerine cübbesini serdi. Ellerini kaldırdı. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ömer'e yolunda şehadet ihsan eyle ya Rabbi dedi. Medine'ye döndü. Ömer şehit olarak Rabbine gitti. Ömer ölümden korkmuyordu. Beni şehit olarak huzuruna al ya Rabbi diyordu. Dünyada sünnetini hakim kılmanın mücadelesini verdiğim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılığın üzerinden 12 yıl geçti. Ömer 12 yıl peygambersiz Medine'de yaşadı ya Rabbi. Bu kadar gurbet, bu kadar ayrılık yeter. Buradan daha ötesine, peygamberden ayrı bir hayata Ömer'in ruhu dayanamıyor. Gönder ölüm meleğini. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Yolunda Ömer'e şehadeti nasip eyle. Kardeşlerim, sahabe bir hayat yaşadı. O hayata baktığımız zaman, bu hayatı yaşayanlar bu asırda deliler, divaneler olur geliyor bize. Eğer deli divane olmadıysak, etrafımızdakiler bize baktığında bunlar delirmişler, divane olmuşlar demiyorlarsa, diyemiyorlarsa, o zaman adımız Ömer ama ruhumuz Ömer'e yabancı demektir. Babalarımız bize Ömer dedi, ruhumuz da Ömer olsun diye. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı gibi onun yolunda yürüsün diye. Eğer ruhlarımıza da Ömer'in hakikatini taşırsak, o zaman çağın Sasani devletleri, Amerika, Batı, küresel eşkıya, ümmetin önünde zelil olacak. Allahu Ekber diyeceksiniz. Erkam'da, Erkam'ın evinde, alem İslam'ın bütün şehirlerinde Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. Dağlar, taşlar tekbir sesleriyle inleyecek.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerini hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler

cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

kardeşlerim, muazzez müminler. Hakikat sadece Kur'an-ı Hakim'de. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nazal. İnsanlığın tek saadeti, tek selameti, bunun tek şekli, tek sureti var. O sadece Kur'an-ı Hakim'de. İşte Kur'an-ı Hakim onu getirdi insanlığa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hakikati tebliğ etti. Bütün yüreklere Allah'ın kelamını, o saadet şeklini ulaştırdılar. Ve nunazzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin. Kur'an-ı Hakim bütün mümin yürekler için şifadır, rahmettir. Bunun için indirilmiştir. Cemiyetiniz için Kur'an-ı Hakim tek saadet şeklidir. İçtimai hayatınız için tek saadet şekli Kur'an'dır. Ticari hayatınız, yani sizi var eden, sizi çepeçevre kuşatan dünyanızın kurtuluşu sadece ve sadece Kur'an-ı Hakim'dedir. Size öyle bir ufuk, size öyle bir dünya işaret eder ki, bir tarafta size femşu fi menakibiha buyurur ve kulu min rızkı. Yeryüzünde yürüyeceksiniz, çalışacaksınız sabahtan akşama kadar, belki gecenin şu saatine kadar rızkınızı temin edeceksiniz, alacaksınız, kardeşlerinizle de paylaşacaksınız. Fakat karşı tarafta, diğer ufukta size Kur'an-ı Hakim, ya eyyühellezine amenu اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Fabrikayı kurdunuz, orada dumanlar yükseliyor, karşı tarafta da camiyi yapacaksınız, onun minaresinden de Allahu Ekber sesleri yükselecek. Bir tarafta fabrika bacaları, diğer tarafta minareler. İkisi birlikte semaya yükselirse ancak o zaman sizin cemiyetinize, sizin dünyanıza saadet ve selamet gelebilir. İşte fabrika bacaları, dumanlar. Şu kadar saat onun içinde çalıştınız. Karşı yükseklikte, minarede şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sizi başka bir saadete davet ediyor camiye. Fes'au ila zikrillah. Dünya için yürüyecektiniz. Şimdi Allah yolunda, ezan-ı Muhammediye icabet yolunda koşacaksınız. Ticareti, dünyayı, fabrikayı olduğunuz yerde bırakıp, olduğu yerde bırakıp, ben geldim ya Rabbi huzuruna deyip namaz safında Allahu Ekber diyeceksiniz. Kardeşlerim, ailede problem varsa aileye tek saadet şeklini Kur'an-ı Hakim getirdi. Abdullah bin Ömer'i, Abdullah bin Abbas'ı, Abdullah bin Amr radıyallahu anhum, onları en salih babaların, en salih çocukları yapan, onlara zühdü, onlara takvayı, onlara babalarına karşı edeple muamele etmeyi

İyi Kur'an hakim öğretti. Eğer birileri devlet malına, millet malına elini uzatıyor, yetimin malını talan ediyorsa, alıyorsa, gasp ediyorsa, hırsızlık yapıyorsa, iktisadi, siyasi, içtimai alandaki bu fesadı sadece insanlar Kur'an-ı Hakim'le önleyebilirler. Öyle diyor Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh. Necaşi'nin huzurunda söyle diyor Necaşi, peygamberle Hazreti Muhammed'le sizin dünyanızda neler değişti? Ye'kulul kaviyyu minnad daif. Biz Hazreti Muhammed'i tanımadan içimizde güçlüler var, onlar giderler yetimlerin, onlar giderler zavallıların, biçarelerin sofralarından ekmeği alırlar, gasp eder, millet malına, devlet malına elimizi uzatırdık. Fakat onları Kur'an hakim oradan aldı. İnsanlığın bir daha göremeyeceği, yeryüzünün, beşeriyetin kurtuluşu arzuladığı zaman her defasında işte onlara dönün dediği o sahabe kadrosunu, sahabe neslini Kur'an-ı Hakim neş'unema etti. Onlar Kur'an-ı Hakim'in ufkunda hayat buldular kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'e onun dünyasına çağırdı. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Fakat zalimler, bağiler, tagiler, onlar sizin evinize baktılar, kızınıza baktılar, oğlunuza baktılar, cemiyetinize baktılar. Akşam dükkanınızı kapatıp eve dönerken kazandığınızın bir kısmını sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına fakirlerin, yetimlerin, dul kadınlarının evine bıraktığınızı gördüler. Haset ettiler, sizin aranıza fitneyi, fesadı ekebilmek için uğraştılar. Yani Kur'an-ı Hakim size rahmet, Kur'an-ı Hakim size şifa oldu, cemiyetinize hayat verdi. Fakat onlar sizin bu hayatınızı, sizin bu dünyanızı haset ettiklerinden dolayı aranıza fitneyi, fesadı ekebilmek için, kardeşi kardeşe düşman yapabilmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapma gayreti içerisine girdiler. Ona savruldular, ona sürüklendiler. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an-ı Hakim'e, ashabın dünyasında Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman kelam-ı kadim onların ruh dünyasından bize diyor ki, eğer yeryüzünde bir şey oluyorsa Allah'ın emriyle oluyor. Kün feyekun, ol diyor oluyor. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Yani siz bir yerde bir Kur'an kursu yaptıysanız, bir yerde bir okul yaptıysanız, bir yerde bir cami inşa ettiyseniz, onun dernek başkanıysanız, orada hatip, orada vaiz, orada imamsanız, eğer oraya insanlar geliyor, kardeşlerimiz geliyorsa, bilin ki bu sizin himmetinizle değil, Allah'ın rahmetiyledir. Onun merhametiyledir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Allah dilemeden yeryüzünde yaprak bile sallanmaz. O halde siz bir noktaya gelebilirsiniz. Şu kadar öğrenciniz, şu kadar Kur'an mektebiniz, caminizde şu kadar cemaatiniz var. Bütün bunları kendi namınıza kabul ederseniz, birileri sizi tenkit ettiği zaman bunu şahsınız namına kabul eder, kardeşinize sebep ederseniz, kahrederseniz, o nimeti veren Allah Azze ve Celle, Kur'an bereketine size rahmet eden Allah Azze ve Celle, bir an bakarsınız ki elinizdeki bütün nimetler zail oldular, kayboldular, yok oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için her durumda, her şart altında ashabına kardeşliği telkin ediyorlar. Kucaklaşın diyorlar. Rahm ile bakın birbirinize. Merhamet edin. Kahve içerken kardeşlik muhabbetliği yapmak kolaydır. Kardeşlik üzerine konuşmak kolaydır. Bir kardeşiniz belki gayri ihtiyari olarak ayağınıza bastığında, evinizin camını kırdığında,
malınıza zarar verdiğinde ya da sizin caminize, cemaatinize, kardeşinizin zarar verdiğini düşündüğünüz zaman, o zaman kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabiliyorsanız, işte o zaman büyük Müslümansınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duruşu, bu istikameti değil ümmetine, kafirlere karşı bile zaman zaman göstermiştir. Ve inkâdû leyestefizzûneke minel ard liyuhricûke minhâ. Onlar sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den çıkarmak istiyorlar. Peygamber'e sövüyorlar, peygambere hakaret ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, bunlar benim dünyama, bunlar benim iman ve İslam meşrebime, menhecime engel oluyorlar diye ellerini kaldırıp onlara kahretmiyor. Onlara beddua etmiyor da Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin bu barikatını aşabilmek için اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. Zevalden gecenin karanlığın çöküşüne kadar öğlede, ikindide, akşamda, yatsıda Rabbinin huzuruna çık, Allahu Ekber de. Namazla aş, dua ile aş. Dua ile geç bu gulyabani mevzilerini. Ve Kur'anel fecr. Sabah namazı ben geldim ya Rabbi, sıkıntılarım var. Cemaatime dair, komşuma dair, arkadaşlarıma dair, müşterilerime dair aşamadığım sıkıntılar var. Senin huzuruna geldiğim namaz sonrası dua edecek. Bütün sıkıntıları, bütün engelleri izale eyle ya Rabbi diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin engellerini bile bu şekilde aşmayı Kur'an-ı Hakim telkin ediyor. Kardeşlerim, eğer biz esnafsak esnaflığımızı, öğretmensek öğretmenliğimizi, doktorsak tababeti, hocaysak hocalığımızı, eğer Allah yoluna hizmet ediyorsak, hizmetimizi şahsileştirir, kardeşlerimize kahredersek, kardeşlerimize hakaret edersek, o nimetin sahibi bir anda o nimetin elinden alınmamıza hükmedebilir. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki وَلَيْنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Eğer biz dilesek sana vahyettiğimizi bir anda elinden alıp götürebiliriz. İlla rahmeten min Rabbik. Eğer Kur'an-ı Hakim Mekke'de, eğer Kur'an-ı Hakim Ceziretul Arap'ta devam ediyorsa, bil ki ya Muhammed Allah'ın rahmetiyledir. Eğer Kur'an-ı Hakim Ceziretul Arap'ta, Allah Resulü'nün yaşadığı bir dünyada Allah'ın rahmetiyle devam ediyorsa, peki ya bizim dünyamızda? Eğer kardeşlerim, küçücük kız çocukları ellerine Kur'an-ı Hakim'i alıyorlar, başlarında örtüleri İmam Hatip okullarına, Kur'an kurslarına gidiyorlarsa, bilin ki bizim başarımız değil, Allah'ın rahmetiyledir. Eğer siz bu camiye geliyorsanız, bu hatiplerin, bu imamların değil, onların başarısı değil, Allah'ın rahmetiyledir. Hani bir zamanlar ezan-ı Muhammedi bu topraklara ebediyen garip kalacak, ezan gurbete düşecek diye bu millet ağladığı zamanlar, ağladığı yıllar, Anadolu'nun dağ köylerinde alimler, kariler, kurralar çıkıp da ey milleti İslam, yese düşmeyiniz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri indiren Kur'an'ın sahibi teminat ediyor. Her durumda, her şartta o kitabını koruyacak dediği zamanlar o dağ köylerindeki alimler değil, Kur'an'ın bir kıraatini, bir şeklini size unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin, yedi kıraatiyle Allah'ın inayetiyle Kur'an'ı okutmaya kadiriz diyen alimleri gönderen illa rahmeten min Rabbik, Rabbimizin rahmeti, onun ülfeti, onun ihsanı değil midir? O halde kardeşlerim, Efendimizin ufkuna bakmalı. Kardeşimiz ayağımıza bastığı zaman, komşumuz camımıza taş attığı zaman, o zaman kardeşliğin hakkını, hukukunu koruyabiliyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün varlığımızla ittivamız tahakkuk etti demektir. Bediüzzaman Hazretleri kardeşlik risalesinde buyuruyor ki,
bir gemidesiniz ya da bir hanenin içerisinde. O hanede sizinle birlikte 9 tane masum, 1 tane cani var. Eğer birisi, bir tane cani o geminin ya da evin içinde diye geminizi batırmak ister ya da evinizi

yakmak isterse ona kahredersiniz, yerden semaya doğru onun zulmünü kainatın sahibine ulaştırır arz edersiniz. Ya da tersi olsun, bir gemi var, geminin içerisinde 9 zalim, bir tane masum var. Eğer bir tane masum varsa o bir masumun hatırına yine o gemiyi batırma hakkınız yok. İnsan da diyor Allah'ın bir gemisi hükmündedir. Bedeninde insan şu kadar masum sıfatlar taşır, imanı taşır, İslam'ı taşır, komşuluğun hakkını, esnaflığın hukukunu taşır. Eğer bir tane sıfatına kahrediyorsanız, bir tane sıfatına karşı sizin adavetiniz varsa, 20 tane masum sıfatını görmüyor, bir tane sıfatından dolayı ona kahrediyor, beddua ediyorsanız, o gemiyi batırmak ne kadar büyük zulümse, 20 tane masum sıfatını görmediğiniz kardeşinize, komşunuza, zaman zaman sizinle aynı safta duran Müslümana kahretmeniz, beddua etmeniz işte o kadar büyük zulümdür. Kardeşlerim, o anlarda dua edebilmek, işte o anlarda kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabilmek. Kainatın sahibi buyuruyor ki: وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah'a, Resulüne kayıtsız şartsız ittiba ediniz, itaat ediniz. Eğer aksi bir istikamete giderseniz, o istikamet size korku getirecek, nefret getirecek. Düşmanlarınızı sevindireceksiniz, dağılacaksınız, devletiniz gidecek, okullarınız, imam hatipleriniz, Kur'an kurslarınız, küçücük yavrularınız, hani o en soğuk kışları hatırlayın, en soğuk mevsimleri hatırlayın, Kur'an hakimi okumanın bile yasak olduğu o kış mevsimleri, o zemherileri aşıp da sizi bugünlere getiren Allah'ın üzerindeki ihsanını, rahmetini hatırlayın. Kardeşinize kardeşliğin hak ve hukuku adına bakınız. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki kardeşlerim: لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Eğer bu okullara şükrederseniz, yani orada öğretmensiniz, küçücük yavrular geliyor, onlara tesettürü Kur'an'ın emrettiği gibi anlatırsanız, sizler çocuklarınızı o okullara gönderirseniz, ya da çocuklarınız yok ama o okulların hatırına Müslümanlara dua ederseniz, Allah nimetini artırır. Fakat le'in kefertun, nankör olursanız, bütün bunları görmezseniz, elinizin tersiyle bütün yapılanları iman adına, İslam adına elinizin tersiyle iterseniz, unutmayın ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah'ın azabının dünyada şiddetli olması demek, Cenab-ı Hak verdiği bütün nimetleri bir andan elinizden alınabilir. Bir bakarsınız ki bir karanlığın içine girdiniz. Ne sağdan ezan sesi, ne soldan Kur'an-ı Hakim nidaları geliyor. Bir karanlığın, bir zemheri kışının içine savrulabilirsiniz. O halde Kur'an-ı Hakim'in sizi davet ettiği dünyaya bakınız. Kur'an size rahmet, Kur'an size şifa. Ama kafirler, zalimler onun rahmet olmasına, şifa olmasına haset edecekler. Aranıza fitneyi, aranıza fesadı ekecekler. Kur'an'a bakın, kardeşliğin ufkunda yürüyün. Ebu Süleyman diyor ki kardeşlerim: Le'in kânetid dünya, eğer dünya fi lukmetin vahide, tek bir lokma olsa, dünya tek bir lokma olsa, bir kardeşim de benim yanıma gelse, aç olsa, tereddüt etmeden o dünyayı kardeşimin ağzına koyabilirim. Geride bir şey kalmadı. Bütün dünya tek bir lokma. Kardeşiniz yanınıza geliyor ve tereddüt etmeden Müslümanın ağzına koyabiliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu kardeşliği öğretti. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden birisiyle bir gün çarşıya gittim. O mal alacak, onun alacağı mal adına ben pazarlık yapıyorum. Pazarlık yaptık, 30 liraya malı düşürdük. Satıcı malı bize 30'a veriyor ki, benimle birlikte çarşıya gelen Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi itiraz ettiler. Olmaz dediler, bu malı 30'a alamam.

bana bu malı 40'a satacaksın. Satıcı hayret içerisinde dedi ki, nasıl olur? Yani ben sana bu malı senin menfaatin olacak şekilde veriyorum, sense daha pahalısını istiyorsun. Müşteri diyor ki Allah Resulü'nün öğrencisi, ben bir tarih bunu

Allah Resulü'nün huzurundaydık. Buyurdular ki: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi." Sizden birisi kendi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe kamil manada Müslüman olamaz. Ben diyorum ki bu mal benim olsa bunu 50'ye satabilirim. O halde kendim için satıcı olduğumda bu mal 50 lira yapar diyorsam senden bunu 30'a 40'a alamam. Çünkü ben Hazreti Muhammed'in öğrencisiyim. Düşünün camilerimizi, düşünün esnaflığımızı, düşünün hizmet anlayışımızı, bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini. İlla rahmeten min Rabbi. Eğer bu camilerde ezan Muhammedi varsa, buralarda hatipler, oralarda imamlar, oralarda vaizler konuşuyorlarsa, sizler buradaysanız, bu ne şunun, ne benim, ne onun başarısı. Her şey Allah'ın rahmeti kardeşlerim. O bize rahmet ediyor, o merhamet ediyor. O merhameti istiyoruz ya Rabbi.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettim.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıbtiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: fayda kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı.

her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmüzer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kadın geçer beni Bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutulmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini, isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.